0: Her tarzın, her tarzın en iyileri.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Radyo Turkuaz.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

ve onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin? Nazlı bebeğim, ne alemdesin?

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: Taşın altına

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu, Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Haftanın da en sevilen günü ya bu cuma günleri hiç şüphesiz. İşte bu güzelliğe yakışır bir başlangıç yapalım. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. O zaman stresin hiç ama hiç olmadığı, tebessümün çok olduğu, huzurun çok olduğu bir cuma günü başlasın ve sizler de her biriniz hoş gelin. Güzel bir iş günü, güzel bir okul günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Kocaman

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

0: Haftaya veda, yeni güne en güzel merhaba. Hepsi bu programda dedik. Bakalım kimler aramıza katılmış. Instagram'da Harun'u gördüm. Günaydın, hoş geldin. Akşamki amili takım maçta amili takımıza başarılar diyorum dedi. Ve hayırlı cumalar mesajıyla Harun, yüreğine sağlık. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar tüm kaptanlara ve Türk Aziz Efendim dinleyenlere. Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. Günaydın.
2: Günaydınlar Ede. Kahramanlar aşan kucak dolu sevgiler. Hoş Cuma geldin. Gününün hayırlı bereketi hepimizin üzerine olsun.
0: Amin.
2: Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: İnşallah. Hamza hoş geldin aramıza. Günaydın.
3: Uğur Beyciğim günaydın. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ne girişti o ya. Sabah sabah direkt onunla oynattın bize. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İki Turkuaz, iki sen.
0: İyi ki sizler de aynı şekilde. Koray günaydınlar. O zaman iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Aynı zamanda Arif Afyon'da bizlerle Banu. Gönlünüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle hayırlı cumalar mesajıyla bize eşlik ediyor şu an. Teşekkür ediyorum. Yine Şanlıurfa Çamdere Öğretmen Servisi'nde de dinleniyoruz. Tüm eğitim camiamıza yine kaldığımız yerden devam mesajı ulaştı. Güzel bir okul günü olsun. Ne olursa olsun. Eğitim, eğitim. En önemlisi. Zühre Almanya'da bize eşlik ediyor şu an. Ve Kırşehir'den, Şirin Kırşehir'den selamlarıyla Merve. Günaydın. Arabada şu an bizi dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. İzmir'de Ali Hocamız da bize eşlik ediyor. Yüreğine sağlık. Arife'de Konya'da beklenmedik anda gelen güzellikler vardır. Allah hayatımızdan onları, güzellikleri eksik etmesin demiş. Amin. İnşallah. Sohbet konumuz, henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi?

Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz.

0: Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun.
1: Hoş geldin İsmail.
0: Uğur Bey, Türkiye'de gitmediğim il kalmadı diyebilirim. Türkiye'nin bütün illeri, şehirleri çok güzel.
1: Kesinlikle. Çok teşekkürler. Günaydın. Malatya'dan Gül öğretmenimize de selamlar diyerek Mahmut Çalık Anadolu Lisesi'ne de selamlar ulaştı. Mehmet Aldemir'den. Gül öğretmenimize biz de sevgilerimizi gönderiyoruz.
2: Uğur, günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Günaydın Serkan.
2: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve 23 derece sıcaklık var.
1: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri çeviriyoruz size. %40 yoğunluk var. Dün şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
1: İşte budur Serkan. Yolculuklar olsun. Hoş geldin. Aysun. Konya Ereğli'den aramıza katılıyor. Fethiye ve Ölüdeniz'i çok istiyormuş o da. Bir gün neden olmasın demiş. Olacak, olacak. Hoş geldin. Selim bir Adana'dan, bayramda şu an bizlerle beraber. İş icabı da Türkiye'nin her yerini geziyorum. Her bir köşesi ayrı güzel ve tarifsiz. O yüzden başka Türkiye'miz yok diyorum demiş. Kesinlikle. Bayram, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi ve görmek isteme sebebiniz tabii ki. 505 188 30 0 mesela.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir,
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira uyarılar var yine aynı şekilde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun daha çok kuzey ve batı kısmı, aynı zamanda İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında da yer yer kuvvetli olması beklenen durumlardan sevgili dinleyenler. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü için yağışlar göreceğiz diyor uzmanlar. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kısmında tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'lara ulaştı şu an için. Uyarılar var. Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'nda köprü güçlendirme çalışması kapsamında bağlantı yolu Kaynarca yönünde yapılan bir kasis uygulaması nedeniyle o bölgede yoğunluk olduğunu aktaralım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Denizli 7.45 yaptık bile. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle beraber. Canan günaydın. Hoş geldin aramıza.
1: Dur abi, ben okula gidiyorum.

henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi? Sohbet konumuz. Tabii görmek isteme sebebinizi de bir iki cümleyle alabilirim. Sesli ya da yazılı mesajlarınız için mesaj hattımız 505 188 30 00.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Dani Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
1: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Uyandık değil mi? Uyandık. Henüz uyanmadıysak da sıradaki şarkılar buna destek olacağından hiç şüpheniz olmasın. İlk saatimizi Güne Merhaba'da yavaş yavaş geri doğru uğurlarken dünyanın dört bir yanından gelen, kimsenin aslında çok da konuşmadığı çok güzel haberler de var sevgili dinleyenler. Mesela ülkemizde ilk kez 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnındayken onarıldı. Yine Brezilya'da bir araştırmacı, diyabet hastalarında yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan ve amputasyon riskini azaltan bir cihaz geliştirdi mesela. Sydney'de bazı tümörler artık MR eşliğinde dondurularak tedavi edilebiliyor. Bu yönden büyük bir ameliyat gerektirmiyor. O yüzden bu yöntemle ve hastalar çoğu zaman aynı gün evlerine dönebiliyor. Mesela tıp dünyasında çok önemli haberlerden biriydi. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneliyor. Malum birçok ülkede de bununla alakalı, o çocuklarımızın ekrana bağımlılığıyla alakalı birçok gelişmeler, atılmak istenen adımlar vardı. İsveç'te de bu şekilde bir karar var. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot balık geliştirildi mesela. Çin, uçuş sırasında ameliyat yapabilen ilk uçak hastanesini de hizmete sundu.

açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen, güzellikle geçen bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız da olsun. Bu saatimize Mehmet'le başlıyoruz. Batman da şu an bizlerle açıldı. Radyolarımız günaydın diyerek huzur ve mutluluğun durağı Radyo Turkuaz demiş mesajında. Oley! Mehmet günaydın, hoş geldin. Atilla Kırıkkale de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Uras Hatay'dan aramıza katıldı. Yine günaydın mesajı Girne'den ulaştı Bella'dan. Bizden de ona sevgiler, selamlar olsun. İsmail, Batman'da bizleri şu an yolda dinliyor da. Yolun açık olsun. İskenderun'dan Kapadokya'ya doğru yola çıktık. Canım eşim de sizi beraber dinliyoruz tabii ki dedi. Çizem de. O zaman ikinize de sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkıları armağan ederek. Çok güzel bir yolculuk zira. Sohbet konumuz henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi sevgili dinleyenler? Ve görmek için de tabii ki sebebinizi de bir iki cümleyle isteyeceğim. 505-188-30-0 mesaj hattımız.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Bilgi için otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı Türk

Günün öne çıkan gelişmelerine baktığımızda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkmasıyla onlarca delege protesto amacıyla salonu terk etti ve çok sayıda koltukta boş kaldı. Dış basında yer alan haberlerde Amerika, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında öne çıktı. Özellikle Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin salonda kalmasıysa dikkat çekti. Çalışma hayatında uzaktan çalışma modeline ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi sevgili dinleyenler. Buna göre işveren ve çalışanın anlaşması halinde işin bir bölümü iş yerinde, bir bölümü ise uzaktan yapılabilecek. Hibrit çalışma uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde nerede çalışacağı ve çalışma saatleri de iş sözleşmesinde açıkça belirtilecek.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. Tem Mahmut Bey, iki telli Mansko yönünde. Arızalanan bir araç emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Basın Ekspres iki telli Başakşehir yönünde de trafik kazasına karışan bir araçlar söz konusuydu. Onun yoğunlukları vardı ve emniyet şeridine alınmış ama yoğunluk yine de o bölgede de devam ediyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur. Milat, ben İzmir'de.
1: Günaydın.
0: Adana ve Şanlıurfa'yı gezmeyi çok istiyorum. Hiç gidemedim oralara ben. Ama böyle bir hafta, 10 günlüğüne böyle bir gezi. Evet. İnsanını, tarihini ve gastronomisini merak ettiğim için o şehirleri görmeyi çok istiyorum.
1: Milat, inşallah en kısa zamanda nasip olur. Evet, böyle doya doya gezmek bir hafta, 10 günlük, 1-2 günlük değil. Hızlandırılmış değil. Böyle

Ne çıkara çıkara. İnşallah sana da bana da aynı şekilde gitmek isteyen herkese nasip olur. Ve Şenon bizlerle beraber. Günaydın. Akçakoca da şu an aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine sıradaki şarkıları armağan edeceğiz orada. Leyla Kahramanmaraş'ta bize eşlik etmeye başladı. En çok görmek istediğim şehirlerden biriydi Ankara dedi Fatma. Hayat şartları, işler falan derken hep erteliyorduk. Bir gün o taraflara yolumuz düştü. Fakat eşimin işlere icabı uğrayamayacağımızı söyleyince ben de ağlamıştım. Kıyamadı, direksiyonunu çevirdi ve Anıtkabir'i, atamızı ziyaret etmek çocukluk hayalimdi mesajını göndermiş. Oy, Gaziantep'ten selamlarıyla Fatma. Çok çok sevindim senin adına. Esma Nur, günaydın. Yine yeniden kocaman günaydınlarıyla aramızda. O da bizi dinleyerek geldi. Nöbetten bizi dinleyerek çıkıyor şu an. İyi istirahatler diliyorum Esma Nur. Hoş geldin. Sohbet konumuz henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi? Ve görmek isteme sebebinizi de böyle bir iki cümleyle paylaşırsanız çok sevinirim. 505-188-30-0'da sesli yazılı mesaj attım.

0: Başımın tatlı belası.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç.

0: ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz attığımızda sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinde yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülürken, yapılan değerlendirmelerde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyılarıyla Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise sonbahar serinliği ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Saatlerimizi 8.45 yaptık. Radyo Türkümaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken bu merhabamıza ortak olan Deniz Hacer Ekinci. Günler sonra sesine memleketin Mardin'de eşlik ediyorum. Bir de günün konusu da ne güzel denk gelmiş diyor. Günaydınlar. Gezin dünyayı, görün Mardin'i. Hem de bu mevsimde demiş.

her bir şehrimizin kendine has güzelliği, kendine has özellikleri var ya, onları görmek, şahit olmak, yaşamak çok çok kıymetli. İnşallah hepimiz gönlümüzde hangi şehirlerimize gitmek istiyorsak sırasıyla şöyle en güzel şekilde gidip, görüp, gezip o güzelliği yaşar temennisiyle devam edeceğiz. Sohbet konumuz: henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi ve görmek isteme sebebiniz sevgili dinleyenler.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Akçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Tanıtıcı reklam. İdefix'te alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor sevgili dinleyenler. Grup alışverişi. Peki grup alışverişi nasıl çalışıyor? Çok kolay. Beğendiğiniz bir ürünü sınırlı süre ve stoklarla sunulan grup alışverişi fırsatları arasından seçip satın alıyorsunuz. Altını çizelim, sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Ardından kampanya detay sayfasından hedeflenen ürün satış adedine ne kadar yaklaşıldığını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Sıcacık kahvenizi hazırlayacağınız espresso makineleri, ev tekstil ürünleri, süpermarket ihtiyaçlarınız, oto lastikleri, kombi ve kurutma makineleri. Grup alışverişinde yüzlerce üründe avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Beğendiğiniz ürünü gördünüz mü? Grup alışverişine katılın ve ürün linkini arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da katıldıkça hedeflenen ürün satış adedine ulaşmak hızlanır. Hedefe ulaşıldığında ürününüzü avantajlı fiyatıyla satın alabilirsiniz. Birlikte almanın avantajını keşfetmek için İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, hayırlı cumalarımız olsun ve dualarımız da kabul olsun inşallah. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Cengiz'le, Samsun Atakum'dan selamlarıyla tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Ve zaman su gibi akıp geçiyor demiş. Edindiğim en büyük tecrübe hayatı ve hayalleri ertelememek gerektiği oldu. 48 yıllık ömrümde gözüm açık etmesinde görmeyi çok istediğim iki yer var. Mukaddes Topraklar ve Çanakkale Şehitliği. O maneviyatı yerinde hissetmek inşallah nasip olur. Rabbim kimseye keşke de dedirtmesin mesajını göndermiş. Cengiz, yüreğine sağlık. İnşallah en güzel zamanda, en kısa zamanda iki güzelliğe de şahit olursun. Zübeyde de bizlerle beraber. Günaydın. Konu nasıl güzel bir yılda? 14 şehir gezmişim. Yarın da en çok merak ettiğim şehre gidip 15. şehrime tık atacağım. Sevgili Çanakkale'yi gezmeyi çok ama çok inanılmaz istiyordum. Nasip olacak inşallah demiş. Hadi inşallah Zübeyde, çok güzel geçmesini diliyorum. Sohbet konumuz, henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi?

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda doğar.
4: Temizlik doğasında var.

0: Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gerçekleştirdiği New York ziyaretinin sonunda Türk evinde gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler sisteminde veto mekanizmasının kaldırılması ve daha adil bir temsil yapısının kurulması gerektiğini belirterek, 2027'nin Türk-Amerikan ilişkileri açısından referans yılı olmasını hedeflediklerini de söyledi. Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli boksörümüz Havva Nur Ketüda, kadınlar 80 kilo final maçında muhteşem bir performansa imza attı sevgileyenler. Rus rakibini mağlup eden Ay Yıldızı sporcumuz altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu unvanını kazandı ve Türkiye'yi sevince boğdu. Havva Nur Ketüda'yı da hem tebrik ediyoruz hem daha nice güzel başarılar diliyoruz. Bir diğer heyecanımızsa bu akşam gerçekleşecek milli futbol takımımızın Fransa mücadelesi olacak. Ve saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Bunun öncesinde de tabii teknik direktörlerin de yine yorumları vardı. Ama milli futbol takımımıza dair Fransa milli takımı teknik direktörü Zidane Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çok çok iyi ve sevinçliyim mesajını gönderdi. Türkiye ve Arda Güler özelinde de övgüler yağdırdı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir sonuç olacak.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Merter İncirli yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Öte yandan Ok Meydanı Haliç yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var şimdi gördüm ve bir şerit orada da trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Altınşehir Kuzey yan yoldan Olimpiyat Stadı yoluna dönüşte yola dökülen bir sıvı nedeniyle bölgede de yavaşlama söz konusuymuş. Mümkünse bölgeden uzak durmak, bölgeye yaklaşırken ya da yavaşlamak çok çok önemli. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Yayınlar.
1: Günaydın.
0: Hayırlı cumalar. Aydınlar kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şu an işinle dinliyorum seni. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Yeşim sana da ve mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyoruz. Hoş geldiniz. Ve Esra da bizlerle beraber. Bugün kızımın doğum günü. İlk göz ağrım. İlk defa ayrı kaldık. Adı Zeynep Su Metin. İzmir'de şu an. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyor ve bu yıl ilk yılı doğum gününü kutlamak istemiş bizim aracılığımızda da. O zaman doğum günü kutlu olsun Zeynep Su'nun da. İyi ki doğmuş. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun. Ve tabii ki başarılar da diliyorum eğitim öğretim hayatında. Ankara'ya gitmeyi çok istiyorum dedi Esra aynı zamanda. Anıtkabir'e kızımın okul gezisiyle gitmiştim. Gezmek de istiyorum komple diyor. Hadi inşallah nasip olsun. Ve seyirte Gülizar ve Umut da bizlerle beraber sıradaki şarkıları Hatice öğretmenimize armağan ettiler. Hepsine sevgiler, selamlar göndererek bizler de onlarla beraber bu ana ortağız. Nebahat, ben de güzel ülkemin tek görmediğim kısmı Elazığ, Harput, Tunceli ve Malatya'nın da içinde olduğu bölümü. Çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan yurdum topraklarının bu yerlerini de görebilirsem çok eksim kalmamış olacak. Ülkemi gezmiş olacağım inşallah diyor. Hadi inşallah. O da Samsun'da Nebahat de bizlerle beraberdi. Bakalım daha nerelere gitmek istiyorsunuz? Henüz görmediğiniz şehrimiz hangisi dedik sohbet konumuz olarak ve görmek isteme sebebiniz 505 188 30 çift 0

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Temizlik doğasında var.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Ülkemiz genelinde yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyılarıyla Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Diğer bölgelerimizde ise sonbahar serinliğiyle birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise normal civarında seyretmesi de beklenen durumlar arasında.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi

Saatimizi 9.45 yaptık ve bize eşlik edenler arasında Esra da vardı. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden hayırlı cumalar, mutlu cumalar olsun inşallah. Sıradaki şarkıları da sana armağan ederim tabii ki. Serkan Kahramanmaraş'ta bizi dinlemeye devam ediyordu. O da demiş ki bir hadisi şerifte de diyor, biz insanın ağzından çıkanı dua olarak kabul ederiz diyor. Onun için ne istiyorsak detaylı bir şekilde istememiz lazım diyor. O zaman hazır cumanın da hürmetiyle beraber güzelce de kavuşmak nasip olsun o dilimizde olan, yüreğimizde olan dualarımıza. Serkan teşekkürler. Ayşenur Ankara'da aramızdaydı. Türkan ablasıyla beraber kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye de gidebilmeyi çok istiyorum demiş. İnşallah nasip olsun. Hemen devam ettiğimde Vedat, o da bizleri Sakarya'da karşıladı. Çayına ortak oluyorduk. Afiyet olsun. Damla İzmir'de bizlerleydi. Onun da yine aynı şekilde. Üç hayalim vardı. Biri gerçek oldu. Yıllar sonra babamın doğduğu topraklara, Kuzey Makedonya'ya gitme şansım oldu. Şimdi ülkemde şehitliğimizin ziyareti Çanakkale, bir de atamızı ziyaret Ankara kaldı dedi. Çocuklarımla inşallah oraları da görmek nasip olsun demiş. İnşallah Damla nasip olsun. Songe günaydınlar. Hatice Kahramanmaraş'ta bizlerleydi. O da Trabzon, Giresun'u görmek istediğini söyledi. Demiş. Yine Ayla Samsun'da. Eşimle 32 şehri gezdik. Sevdiğimiz şehirlere 4 defa gittik diyor. Oh maşallah. En çok merak ettiğim Mardin, Bitlis, Ahlat. İnşallah onları da görürüz demiş. İnşallah.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın son Uğur'la Güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda Gönül Dostluklusu'nun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olur. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Yine hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte de bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlar varsa da şimdiden kolaylıklar olsun. Artık Radyo Türk Oğaz programcıları hafta sonunda sizlerle oluyor biliyorsunuz. Mesela ben yarın 11 ile 14 arası sizlerle cumartesi sürprizinde hafta sonu frekansında buluşacağız.

yüzden şimdiden de paylaşmış olayım. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Bu akşam 21'de Uğurlu Ayışın'da yine tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Yarın da 11'de, cumartesi de 11'de hafta sonu frekansında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. BM'deki adaletsiz yapı değişmeli dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Kamuoyunu yanıltanlar hakkında gerekli adli süreç yürütülüyor dedi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın İstanbul'da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş sıralara konuştu. Pek çok ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde

0: olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Gönlüm iyiye doğru, gönül dostlarıma doğru. Frekansım da Radyo Turkuaz diyenler. Burada mıyız efendim? Herkese selamlar, sevgiler. Verdikleriyle sevindiren, vermedikleriyle öğreten, vaat ettikleriyle umutlandıran, hayal ettikleriyle tabii ki yüreğimize heyecan katan Rabbimize şükürler olsun diyorum. Hayırlı bir cuma günü olsun diyerek güzel dileklerle programıma başlıyorum. Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Uğur Eracil'e teşekkür ediyoruz. Haber merkezimize Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyoruz. Ve saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubeleri.

okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

Para da hayatımızın merkezinde ama paraydı, makamdı, şöhretti, ihtişamdı. Hani dışarıdan bazen çok güzel görünüyor ama insanın içi boşsa bunların hiçbir değeri yok diyor bu şarkı. Barış abim ya, Halil İbrahim sofrası. Bakın çok kıymetli, alnı açık, gözü tok insanlar. Ama işte biz ne yapıyoruz? Tarih boyunca az olanı paylaşmak yerine birbirimizin payına göz dikiyoruz değil mi gönlümün dostları? Bir lokma ekmek için verilen mücadeleyi daha büyük bir insanlık meselesi gibi gösteriyor bazı insanlar. Ama baktığımız zaman şöyle bir nasıl diyebilirim size? Gerçekten gönlü zenginliğin yanında elindeki malı, elindeki parayı da gerçekten iyi kullanabilmek, doğru kullanabilmek, o çok önemli. Tabii ki para da olacak, parasız da olmuyor. Ama dediğim gibi içi boşsa bu kadar servetin hiçbir işe de yaramıyor. Şimdi birazdan birazcık böyle daha önce de yapmıştık, görgü rehberi vardı. Görgü kurallarıyla ilgili size bir soru soracağım.

Diyenler hayır diyorlar, hayır bitmesin, daha böyle kış mevsimi gelmesin, ama hafta sonu yağışlar var, dikkatli olalım. Ben de inşallah bu hafta sonu tüm kışlıklar, yazlıklar, kışlık hazırlıklar hepsi ve artık kitabımı yavaş yavaş tamamlıyorum gönlümün dostları. Yani artık yavaşı değil, çok hızlısı olması gerekiyor. Ebuş'um beni dinliyor, benim canım bir tanem Ebru'm. Birlikte sağ olsun. Kitabımızın ismi belirlendi, kapak hazırlandı ama benden yazılar bekleniyor. Şu an ben bekleniyorum gönlümün dostları. İnşallah Rabbim nasip etsin, en doğru zamanda sizlere ulaşsın diyorum. Şimdi görgü kurallarını öğreten bir sayfa vardı, görgü rehberi. Orada dikkatimi çeken bir şey vardı. Hangisi sensin diye bir kadın yürüyor. Biri daha böyle sakin, daha böyle bacaklarının üzerinde yürüyor. Biri kalçalarıyla, o ne demek? Şimdi kalçalarıyla yürüyen daha çok fazla derecede kalçalarını daha hani böyle kıvırır deriz ya biz. Bir şekilde kıvırarak yürüyor. Bir diğeri daha böyle sakin ve bacaklarının üzerinde yürüyor. Doğrusu sizce nedir diye sorduğumuzda kalçayla yürünmezmiş, kalça şeklinde. Yani daha böyle asalet, daha sakin, daha dik duruş ve bacaklarınızla yürümekmiş gönlümün dostları. Galiba mankenlerin yürüyüşü kalça yürüyüşü gibi bir şey. Yani o yanlış deniliyor ama onlar da şimdi sahneye çıkıyorlar tabii ki. Onlar da bir şovun içerisindeler. Yani ben bilemedim neyle yüründüğünü. Bacakla zaten yürünüyor da o... Size ifade edebilirim, gözünüzün önüne getirebildim mi o kalça? O mankenlerin yürüyüşü gibi düşünün. Ben bazen mesela öyle yürümeyi tercih ediyorum. Ne oluyor, asil olamıyor muyuz acaba böyle durumlarda? Yani şu var, hızlı değil demeye çalışılıyor bence. Yani görgü kurallarında her şeyin biraz daha naif, biraz daha yavaş, hele hele bu çağda. Hele bu kadar koştururken sanırım bende o yok. Bilemedim artık, sizde durumlar nedir?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: arasında var.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak

0: trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Şimdi evlatlarımız da çocuklarınız da sizler gibi onu seven, onu kullanan, onu dışlayan ve onu sınayan kişilerle bir kere karşılaşacaklar. Şimdi burada birazcık anne babalar dikkat kesilsin istiyorum. Psikolog Sibel Aydoğmuş çok güzel bir hatırlatma yapmış. Şimdi bazı kurallar var. Arkadaşlıkta dikkat etmeleri gereken kurallar. Onları öğretirken aslında biz de öğreneceğiz. Tekrardan biz de üzerinden geçeceğiz. Bu kurallar onlara hani okuyarak, ezberletilerek öğretebileceğimiz kurallar değil. Şimdi iki yolu var peki, nasıl olabilir? Kendimize de bu kuralları uygulamayı öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi sürekli geliştirmek ve dönüşüme açık olmamız gerekiyor. Mükemmel olma değil, sadece ilerleme odaklı yaşamak gerekiyor. Ve bazen de hani gerilere gidilse bile yeniden hatırlamak gerekiyor. Onunla kurduğumuz ilişkinin onun sosyal işte ya da romantik hayatında baz alacağı ilişki olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Çoğu zaman sizinle olan dinamiklerin uzantılarıyla ilişki yaşayacak. Bak bunu unutmayın. Onun siz bir patronu olsaydınız, patronuna karşı nasıl bir duruşu olsun isterdiniz? O zaman size aynı duruşu sergilediğinde onu ezmeyin. Sadece anlayın dostlar. Onun bir arkadaşı olduğunda ona nasıl bir sınır çizmesini isterdiniz, değil mi? O zaman size karşı sınırlar koymasından da gocunmayın. Hatta mutlu olun. Ya da bir sevdası olsaydı ona kendisini ne kadar adamasını isterdiniz? Kendisini ailesine adamadığında onu suçlu da hissettirmeyin gönlümün dostları. Bakın bu önemli. Şimdi sizi sürekli dışarıda bırakmayı seçen insanlarından peşinden koşmayın diyoruz, değil mi? İşte arkadaşlık sürekli bir daveti hak etmeye çalıştığınız bir ilişki olmamalı. O yüzden de çocuğunuz sizin onayınızı elde etmek, sizi mutlu etmek, sizinle bağlantıda kalabilmek için çabalamak zorunda kalıyor mu? Bunu şimdi ebeveynlere soruyorum. Bazı sorular soracağım birazdan. Sadece şöyle kısacık bir reklam ve bir şarkı molası vereceğim. Bu önemlidir. Belki not almak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz.

0: olsun sana.
1: Şimdi stajyerlerimizden Civan geldi buraya. Bana sağ olsun bir şey getirdi. Böyle gözlerini bir açtı falan stüdyoda. Burası nasıl bir yer diye. Dedim uzay üssü gibi, farkında. Çok diyor değişik, çok farklı diyor. Nasıl bak Civancığım, görüyor musun? Bunları kullanıyoruz, bu makineleri. Kolay bir şey değil tabii ki. Bir uçağı kullanmak kadar da diyebiliriz. Tabii orada daha fazla böyle geniş, böyle farklı şeyler de var. Düğmeler falan da var ama burada da var yani. En az onlar kadar var. Civancığım da hoş geldi aramıza. Bütün öğrencilerimize selam olsun. Şimdi çocuklarımızla olan iletişimimiz ve kurallar dedik. Utandığınızda size gülen, sırlarınızı başkalarıyla paylaşan ya da acınızdan keyif alan biri için sadece şaka yapıyor demeyin. Bahanelere deyin, tekrar eden davranışlara bakın dediğinizde çocuğunuza, bu sefer kendinize döndüğünüzde çocuklarınızın yaşadığı zor duygusal deneyimleri küçümsediğiniz oluyor mu? Önemsemediğiniz, yargıladığınız, şaka yapar gibi güldüğünüz, yani kendi duygularınızı onlarla uygun şekilde paylaşmaktansa geçici ve önemsiz olduklarına dair mesajlar veriyor musunuz?

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım. Pilot.

0: altında var.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayacak.

0: için otosor.com.tr.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Sonuna kadar hiç ayrılman olur benden. Çekip al deli gönlüm zaten bir.

0: Büyük usta Neşet Ertaş'ı ben de sevgiyle, saygıyla anıyorum. Birazdan şöyle bir bahçe duvarından açtık. Şöyle güzel o türküsünü de biz seslendirsin. Birlikte şöyle güzel dinleyelim. Sizden gelen pek çok mesajım var. Hepsine teşekkür ediyorum. 505-188-30-0'dayım. Dertleşiyoruz, yazışıyoruz. Hatta az evvelki konuma katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine anne babalara söylüyorum. Kabul görmek için başka birine dönüşmek zorunda değilsin diye çocuklarınıza bir öğretin. Hayatınızda kalmaya değer insanlar, ait olabilmeniz için kendinizi küçültmenizi, rol yapmanızı ya da kendinize ihanet etmenizi istemez deyin. Bunu kendinizi de söyleyeyim. Peki bu sefer anne babaya döndüğümde sırf siz mutlu olasınız diye çocuklarınız kendi hayatlarından, kimliklerinden, tercihlerinden, haysiyetlerinden vazgeçmek zorunda kalıyor mu? Bir sorar mısınız kendinize? Yani size belki de sahte bir evlat rolüyle yapışıp kendilerine ihanet etmek zorunda kalıyorlar. Olabilir mi? Hadi gelin bugün bunu çözelim. Ya da kıskançlık ve sahiplenme birinin sizi önemsediğinin kanıtı değildir deyin çocuklara. Gerçek bir arkadaş başarılarınızı sizinle birlikte kutlayabilir. Sahip olduklarınız ve tercihleriniz yüzünden sizi suçlu hissettirmez. Şimdi kime dönüyoruz? Anne babaya dönüyoruz. Ebeveynlere soruyoruz. Çocuğunuz sizin dışınızda bir kişiyle ya da bir yerde daha mutlu ve coşkulu göründüğünde ne hissediyor? İçinizde ufacık da olsa bir huzursuzluk oluyor mu? Eğer olanlar varsa ve bunu o çocuğa yansıttıysanız, o çocuk evlendiğinde size uğradı diyelim, işte kapıdan bir tatlı bıraktı, bir şey bıraktı. Sonra gitti evine. Evinde huzursuzluk hisseder biliyor musunuz? Siz ona böyle ağız burun bükerseniz, siz o huzursuz, ay gittin gitme ne olursun biraz daha dur falan derseniz, o çocuğu kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez, huzursuz mutsuz edersiniz gönlümün dostları. O evinde mutlu olabilir mi? Siz de o mutlu olmadığı için gerçekten mutlu olabilir misiniz? Bunu bir sormamız gerekiyor kendimize. Birkaç şey daha var zaten, onları da paylaşacağım yeni saatimizde ama farklı şeylerden de bahsedeceğiz. Kulağınız bende olsun. Yeşimim, Şahizlerim, Asya'cığım, Nazanlarımız, Hülyalarımız, Şeydalarımız hoş geldiniz diyorum. Her gün aynı isimleri belki saymayacağım ama her gün aynı mesaj gönderip de ben buradayım deyip de bizi yalnız bırakmayanlara şükredeceğim. Ve aramıza yeni katılacak olanlar muhakkak vardır, onları da bekleyeceğim. 505-188-30-0
1: Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. BM'deki adaletsiz yapı değişmeli dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Kamuoyunu yanıltanlar hakkında gerekli adli süreç yürütülüyor dedi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın İstanbul'da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Soykırımcı İsrail'in eli kanlı başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta binlerce kişi tarafından Gazze'deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal nedeniyle protesto edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Azerbaycan'la barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havanur Ketüda altın madalya kazandı. KPSS ön lisans sınavına sayılı günler kala adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.
2: Ben kahvemi aldım, hazırım. Siz de pişirebilirsiniz, eğer hazırlayabilirsiniz. Kahve olur, çay olur. Şöyle yanında başka ne olursa, meşrubatlar falan onlar yok. Bizi kesmiyor, öyle bir durum yok. Şeker azaltıyoruz. Sonrasında hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Size güveniyorum, size inanıyorum. Hoş geldiniz yeni saatimize. Ay birazdan öyle bir haber okudum ki içim ısındı, içim. O kadar mutlu oldum ki gönlümün dostları. Çünkü bu hayatta çocuklar ve büyüklerimiz benim kırmızı çizgim. Az sonra paylaşacağım. Şimdi bu arada Esra'cığım bana diyor ki ilk göz aydınlığım demiş. Dur kızımın demiş. Bugün doğum günü ve Zeynep Su Metin canım benim. Ona buradan selamlar gönderiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyor ve bu yıl okulda ilk yılı doğum gününü kutlayan herkese selamlar demiş ama anneciği onu çok özlüyormuş. Şimdi böyle o kadar uzun bir mesajdı ki şu an anca böyle bir okuyabildim. Affınıza sığınıyorum. Esra kayıt alacak mısın? Tekrardan çek. Anneciğin seni çok özlüyor ve çok seviyor. En kısa zamanda kavuş ama anneni mutlu etmek istiyorsan okuduğun üniversitede en güzelini yap diyorum. Zeynep'ciğim, canım Zeynep'im. Zeynep Su'nun doğum günü olsun, anneciği Esra'dan bu bir kutlamadır.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Şimdi hep konuşuyoruz ya, merhametin, vicdanın, dostluğun, komşuluğun ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu. Ve ben her zaman da bunu savunuyorum. Hani yaşım gereği değil, sadece kendi yeğenime de, kendi çocuğum yok belki ama etrafımdaki arkadaşlarımın çocuklarına da, akrabalarıma da hep bunu söylüyorum. Bir büyüğün elini öpmek ve aynı zamanda bir büyüğün hatırını sormak bu dünyada çok kıymetli ve çok önemli. Bir ihtiyacını karşılamak çok önemli. Ama şu anki çağda birbirimizi göremiyoruz. Ya böyle evlerin içerisine kapanıyoruz, yoğun işten geliyoruz, kendi derdimizi düşüyoruz. Hele hele büyük şehirlerde artık böyle binalar, akıllı binalar dediğimiz binalarda kimse kimsenin tam olarak sesini duyamıyor. Fakat Yozgat'a gidiyorum şimdi. Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 80 yaşındaki bir teyzemiz var, Mevlüde teyze. İhbar üzerine eve giren ekipler tarafında koltuğunda uyurken bulunuyor, çok şükür. Çünkü komşular ulaşamıyor. Bir türlü demek ki onlar öyle bir komşuluk var ki hep böyle bir bakıyorlar, kolluyorlar onu, hal hatır soruyorlar. Belki bir balkona çıktığını görüyorlar, belki bir aradalar, belki arada kapıyı çalıyorlar ve çok endişeleniyorlar. Uzun bir zaman falan da geçmiyor yani, böyle günlerce falan da değil. Kadıncağız sabah kalkmış, namazı kılmış, sonra artık şeker mi yükselmiş ne olmuş, kahvaltı sonrasında böyle bir uyuyakalmış. Zaten kapı açıktan sonra çok şaşırıyor, böyle anlatamazsa ben iyiyim diyor.

namazdan sonra ay kıyamam. Ama işte komşular böyle defalarca zile basıp onu da uyandıramıyorlar ya, eyvah diyorlar. Eyvah diyorlar, ne oldu? O yüzden de eğer etrafınızda büyükleriniz varsa, bu komşu olur, bu akraba olur, devamlı onları kontrol edin. Bir bebeği, bir çocuğu nasıl kontrol ediyorsak büyüklerimiz için de bu geçerli.

Şimdi hafta sonu geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Pazar akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da akşam programında sesimi duyacaksınız. Ya çok başka bir program tabii ki oluyor. Yani ben yani hafta sonu, hafta içi aynı saatte yapsam belki bu kadar heyecanlanamazdım. Ama bu başka bir program. Akşam saati demek çok farklı. Akşam geceyle el sıkışırken yan yanayız. Sizi böyle pazartesiye hazırlıyorum, konuşuyoruz. Nasıl derler ona böyle, dur tam tabirini bulacağım. Dertleşmenin yanında aslında farkındalığı bol. Şöyle biraz duygulara da hitap eden bir program ki duygularımızı, hislerimizi geriye atmayalım. Bu çağda, bu böyle her şeyin dijital olduğu çağda atmayalım. Belki bu şarkıları da çalarım, belki bunu da çalarım ya. Öyleyse pazar akşamı 22'de kimseye söz vermiyorsunuz. Maçlar bitmiş oluyor değil mi? Maçınızı falan seyredin, her şeyi hazırlayın. Okul için çocukların kıyafetlerini de hazırlayın. Ondan sonra uzanın böyle koltuğa ya da yatağınıza ya da oturun şöyle güzelce ayaklarınızı uzatın. Beni dinleyin. Senle unuttum bütün

havalarımızı coşturacağız. Evet, pazar akşamı 22'de Gönül Dostu Pusu'na bekliyorum sizleri. Dostlarımı bekliyorum, arkadaşlarımı, kardeşlerimi, canlarımı. Susuzluk size yanlış bardaktan içirmesin be dostlar. Bunları da çok konuşacağız o zaman. Şiirler de okuyacağız. Şimdi bugün Sabireciğimin doğum günüymüş. Oy, nice mutlu yıllara. İyi ki doğdunuz zodyan. En naif ruhları teraziler. İyi ki doğdunuz diyorum. Çok da güzeldir terazi burçları. Herkese bugün doğum günü kimlerin varsa kutlamak istiyorum gönülden. Yağmurcum gelmiş. Yağmur nasıl gelmiş biliyor musun? Kahvemi alacağım ama ben şimdi mantı yapıyorum diyor. Şu an Zeki Müren çalıyor. Benim gönlüm yanıyor. Bir de burada mantıyı görünce. Kolay gelsin. Hadi bugün cuma. Zeki Paşa olmadan olmaz. Hazır mısınız? Bize eşlik eder misiniz bu şarkıya? Sonra kısacık bir reklam.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Şimdi dostlar, özellikle kadın dinleyicilerime soruyorum. Elinizde şöyle küçük bir çanta var. Bir yerdesiniz, işte bir düğünde olabilir, dışarıda bir yerde olabilir. Böyle şık bir çanta. Bir elinizde de telefon var. O an telefon çaldı. Telefon çaldığı zaman telefonu elinize alıp çantayı eğer aşağıya doğru tutuyorsanız bu çok pahalı göründüğümüzü gösteriyor. Eğer çantayı kolumuzun altına alıyorsak böyle daha böyle farklı gözüküyormuşuz. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet, kolumun altına aldığım zamanlar da oluyor. Elimde tuttuğum zamanlarda. Siz ne yapıyorsunuz, bu nedir? Biz nasıl görünüyoruz acaba?

0: yaratıcı reklam.
1: Evet dostlar, şimdi size İdefix'te alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor desem, grup alışverişi. Aa, bu nedir diye merak ediyorsanız çok dikkatli dinleyin. İdefix üyeliğiniz de varsa, grup alışverişi nasıl çalışıyor? Çok kolay. Beğendiğiniz bir ürünü sınırlı süre ve stoklarla sunulan grup alışverişi fırsatları arasından seçip satın alıyorsunuz. Ardından kampanya detay sayfasından hedeflenen ürün satış adedine ne kadar yaklaşır anlık olarak takip ediyorsunuz. Sıcacık kahvenizi hazırlayacağınız belki bir espresso makinesi, bir ev tekstili ürünü, süpermarket ihtiyaçlarınız, otolastikleri, kombi ve kurutma makineleri, daha neler neler. Grup alışverişlerinde yüzlerce üründü, avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Şimdi beğendiğiniz ürünü gördünüz mü? Grup alışverişine katılın. Yani ürün linkini arkadaşlarınıza, sevdiklerinize paylaşın. Onlar da katıldıkça hedeflenen ürün satış adedine ulaşmak tabii ki hızlanıyor ve hedefe ulaşıldığında ürününüzü bu sefer bir bakıyorsunuz, o avantajlı fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Yani birlikte almanın avantajını keşfetmek için İdefix mobil uygulamasını indirin ya da idefix.com'u ziyaret edin. Alışılmadık alışverişte, alışılmadık ama bence çok yararlı bir grup alışverişi var. Hadi isterseniz bir inceleyin diyorum gönlümün dostları.

şimdi Hilal geldi, sana dün getirdiğim sirkeyi ne yaptın diye bana soruyor. Diyet için getirmiş, böyle özel almış. Vallahi ben o sirkeyi dedim evi temizledim. Çünkü kilomun %90'ı nazar dedim. O yüzden ben bir evi temizleyeyim dedim, belki daha iyi olur. Şimdi bu aralar midemde birazcık sıkıntı var, o yüzden de sirke falan hiçbir şey içemiyorum. Ama çok teşekkür ediyorum Hilal'e, beni düşündüğü için birazcık da temizlik yaptım, olur mu? Gözlerini nasıl açıyor? Organikti diyor. Tabii git diyor, başka sirkeyle yaptı ev temizliği. Ya olsun, organik falan, onu da kullandım ya, güzel oldu valla. Ev buram buram sirke kokuyor. Niye geçmiyor Hilal? Sirke normalde asidiktir, geçmesi gerekiyor camı açınca. Sen bana ne getirdin? Gerçekten onun sirke olup olmadığını bir bakar mısın aldığın yerden? Geçmiyor yani. Şu an ev bayağı sirke kokuyor, söyleyeyim size. 505 88 30 0'da son mesajlar ve birazdan veda.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Hadi bakalım stüdyoyu toparlayalım. Hilal Özgen'i gelsin. Gönül dostumuz şimdilik gitsin. İyi bir hafta sonu diliyorum dostlarıma. Konuşmak isteyenler, dertleşmek isteyenler Instagram'da beni bulabilirler. @gönüldostufusunda. Ve pazar akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde daha kalabalık olalım. Daha çok olalım gönlümün dostları. Tam 2 saat boyunca sizi pazartesiye böyle huzurla, güzellikle ya da bilmiyorum o artık o çaldığım şarkılarla. Yani eskiler mi gelir aklınıza, bir hesaplaşma mı olur ama uyumamazlık yok, anlaştık mı? Öyle kafaya takmak yok. Biz zaten bu yayınları toparlamak için yapıyoruz. Hem kendimi hem de sizi toparlamaya çalışıyorum. Sizi çok seven bir gönül dostumuz var. Pazartesi günü 10'da ama pazar akşamı da saat 22'de buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla

0: istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
4: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. BM'deki adaletsiz yapı değişmeli dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Kamuoyunu yanıltanlar hakkında gerekli adli süreç yürütülüyor dedi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın İstanbul'da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş sıralara konuştu. Pek çok ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

Saatimiz 12.04. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Canımız gönül dostumuza, bacımıza, kardeşimize. Çok teşekkür ederim. Çünkü 2 saat boyunca ciddi anlamda hem ciddi konular, hem sağlık konuları, hem öyle sağda solda güneşli dolunaydı, hepsinin bilgisini aldık. Sıra bende. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar haftanın son iş günü cuma günümüzü birlikte geçireceğiz. Tam da böyle yemek, işte saatinizde kahveler içilecek, öyle paydosunuza denk geleceğim. Tüm dualarımız kabul olsun, ama bunu söylerken Rabbim kalbimize göre versin. Olur da kötüler dua etmiştir. Benim isteğimi duyar da hepsinin duası kabul olur. Çok üzülürüm. Hadi bakalım.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam

0: Sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili

İstanbul'da bu aralar trafik konusu bir sıkıntılı. Herkes bir muzdarip çünkü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya dönüşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir yol çalışması durumu söz konusu. O sebeple insanlar 20 dakikalık yolda 1,5 saat kalıyor arkadaşlar. Hani böyle şu aralar İstanbul'a geleyim, azıcık gezeyim, bir hava alayım derseniz trafikte geçecek ömrünüz, haberiniz olsun. Bekleyin, yol çalışmaları bir

0: Şimdi öncelikle Kayseri'de bir olay. Halı saha maçı sırasında fenalaşıyor, yere yığılıyor. Bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Başsağlığı diliyorum ailesine ama buradan sizlere de sesleniyorum. Diyorum ki arada rutin kontrollerinizi yapmadan hayatınıza devam etmek her daim büyük risk taşıyor.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Şimdi Kayseri'de yaşayan bu vatandaşımız öncesinde bir rutin kontrollerini yaptırsaydı, bir check-up'ına olsaydı, kalbindeki rahatsızlığı bile bile gidip halı sahada maç yapar mıydı? Yazık ailesine. Yazık.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

iyi ki çalmışım dediğim şarkılardan biri oldu bugün. İlda da üstüne Datça da bizi dinliyor. Çok duygusalım, bugün çok duygusalım diyor ama galiba yarın mı, bugün mü, dün müydü o, bir dolunay var. Yani bizi manevi anlamda duygusallaştırıyor olabilir. Kendinizi azıcık idare edin bir iki gün, tamam mı?

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Bursa'da 28 Ocak'ta 77 yaşındaki emekli polis eşini öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak çöpe atan 69 yaşındaki bir hanım teyze ağırlaştırıldı.

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Afetinden koru, çoluğumuzu çocuğumuzu koru. Böyle bir hafta geçirdik arkadaşlar. Bizim müziğe de, birbirimize de, iyi enerjiye de, gerçek dostlara da, iyi komşulara da ihtiyacımız var. Çok ünlü bir kahve markası 250 mağazasını dünya genelinde kapatma kararı aldı. Yeterli gelir elde etmediği için. Önce biraz haber başlıklarına bakalım. Türkiye yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta sonu belli bölgelerde yağış var. İl il birazdan konuşacağız. Onun dışında araba piyasalarında bir garip hareketlilik var. Tasarrufa giden çok önemli markalar var. Bununla ilgili konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız ama şimdi benim için çok özel, çok tatlı insanlar beni dinliyor. Böyle biz yeni bir yere taşındık. Tabii artık İstanbul'un merkezlerinde o semtte yaşadık. Yani çok güzel yerlerde yaşadık ama komşuluk diye bir şey kalmamıştı. Buraya geçince anladık ki yok ya, hala iyi insanlar varmış, komşuluk da önemliymiş. Komşu dediğiniz çoğu zaman akrabalıktan öte bir durum. Fakat şu anki durum asla bir torpil durumu değil. İşte Tülin ablam, Gülhan ablam, onlar da bizi komşu yerine değil evlat yerine koydular. Yaş olarak da bizden öteler. Tecrübeleri de çok kıymetli. Artık böyle insan yanında dertlenmeyi falan bırakmışlar. Dert anlatırken bir anda kahkahayı da basıyorlar. Çok tatlı insanlar. Onları ellerinden de yanaklarından da öpüyorum. Tülin ablamın çok sevdiği biricik oğlu var. Oğlum da oğlum, oğlum ilk tanıştığımız gün hala oğlum da oğlum. Oğlu da yanına gelir, laf sokmadan da duramaz. Eski insanlar başka oluyor tabii. Kaan abinin de çok güzel bir şey çıkmaz mı? Nasıl söyleyeyim size? Yeteneği. Allah'ım, bu yapay zekada şarkılar dinletiyor, dinletiyor. Dedim ki en son dinlettiği şarkıya, Kaan abi bu müthiş dedim ya. O yüzden sizden özel olarak şöyle bir şey rica edeceğim. 0505-188-30-0'a. Bu şarkıyı bir dinleyin, benim dinleyicilerim artık ses gurmesi. Notunuzu bir verin bakayım. Siz de benim kadar aşık olacak mısınız? Kaan Arya. Şarkının adı da Düşman Başına. Hani bir yerlerde aratıp dinlemek isterseniz Düşman Başına. Şimdi

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

eşime çalayım bari bu şarkıyı ya. Yer yansın. Azıcık arada değil mi ya? Ne var? Başkası olsa her gün çalar. Ben yine iş adabı, aman diyorum. Dikkat edeyim, işim bu benim diyorum. Karıştırmayayım diyorum özeli de. İnsanın eşi özeli olmuyor ki, hayatı oluyor. Yanında da benim yakışıklı kardeşim var şimdi. Sevgili Abdullah. Ona da kolay gelsin. Orada ekipte varsa Bora, Ümit, diğer arkadaşlarım. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi benim kardeşim şey, böyle biraz böyle hem dini duyguları yüksek. Hayatını bu genç yaşta, bir yuvam olsun. Abdullah öyle bir çocuk. Bir yuvam olsun, işte etrafıma ışık saçayım. Anama, babama, torunlarımla gideyim. Hep onun üzerine kurulu. Allah da gönlüne göre verecek. Çok genç yaşta evlenmeyi planlıyor ama inşallah öyle olacak. Hep böyle her gün giderim. Abla böyle etrafında hani güzel, eli yüzü düzgün. Aman beni unutma, ben bir yuvamı kurayım der. Oğlum dur deriz biz de, daha çok erken, bir sakin ol deriz. Yok, takmış yuva kurmaya. Tabii patron olunca bu yaşta. Ya bir de böyle Kapalı Çarşı esnafı da, hani biz böyle gezmeye gittiğimizde farklıydı. Gezerken aman diyorduk, kazıklanmayalım, bize pahalıya bir şey satmasınlar. İçine girince, orada esnaf olunca durum değişiyor. Orada içtiğin çay başka, tost başka. Sağ olsun bizim toptancımız da, Abdullah ve ailesi. Onlar da bir şeydir yani, böyle elleri çok açıktır. Gideriz, yedirirler, içirirler. Tatlı insanlar ya.

İsmail, seni unuttuğumu düşünmem beni üzer kardeş. Esnaf dediğin İsmail gibi olur. Diğerlerine bir şey soruyorum, şüphedeyim. İsmail, sen doğruyu söylersin kardeşim diyorum valla. Sağ olsun söylüyor. Güzel eşi var onun bir de. İsmail'le eşine bir şarkı çalacağım. Onları diğer ekipten ayırayım dedim. Gerçekten farklılar zaten. Hiç Apo'ya benzemiyor İsmail yani. Hayırlı işleri olsun tüm esnaf.

Birazdan yeni saatte buluşacağız ama onun öncesini artık yeni saatle beraber 0505 188 30 00'a mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyiciler. Bugün nasılsınız ve şu an neyle uğraşıyorsunuz? İkinci saatte bol bol mesaj okuyacağım. Onun dışında Ankara'da 17 suç kaydı olan şahıs marketten peluş oyuncak ve tesbih çaldı. Görüntüleri izledim. Gerçekten insanlar yani 17 suç kaydı var. Hala çalıyor. Kameraların önünde koca bir peluşla. Onu nasıl çalmış ya? İnsan onu çalamaz yani ama ne bileyim ben. Güzel insan olmak, ahlaklı insan olmayı hepimize bir kez daha önereyim. Yeni saate de haber merkezimizle gireceğiz. Dünyada ve ülkemizde neler olmuş çok kısa da anlatıyor sevgili Enis. Ayrılmayın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, hep tarihin doğru tarafında durduk, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır dedi. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ankara merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenleme yapıldı. Düzenleme ile işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenebilecek. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünleri kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise %47,9'dan %46'ya geriledi. Serbest piyasada gram altın 6758, dolar 48.97, euro ise 55.83 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: kadar mobil uygulama.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişi

0: İnanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adım.

Burası Türkiye'nin en samimi radyosu. Burası Radyo Turkuaz. Ben Hilal Özgani. Ayın 25-25 Eylül günlerden Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Beyler artık Cuma namazına doğru adım adım ilerliyor şu saatlerde. Allah kabul etsin diyelim. Tülay'cım yazmış Çanakkale'den. Bakınız komşularıma gece oturması bahçede demiş. Bitti havalar, bitti, üşüyeceksiniz. Salih abimiz yazmış, Belçika'da dinliyor. Aynur Çoban fotoğraf göndererek hayırlı cumalar dilemiş. Ramazan Afyon'dan yazmış Aydın. Aydın'dan Yeşim Ahat, hoş geldin Hilal'cim. İyi yayınlar. Hasan Oymak, o da aramızda. Nazan, hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyor. Ve İzmir'den Uğur yine aramızda.

ne çalsam acaba iyi gelir ruhunuza bilemedim ama gerçekten arka arkaya dinleyebileceğiniz en güzel şarkılar var. Bomudan Gülten kesintisiz dinliyor, güzel yayınlarınız için teşekkür ediyorum demiş. Ne kadar zarifsiniz efendim, bize teşekkür etmek için o güzel parmaklarınızı da yormuşsunuz. Bir haberlere bakalım, bir yola bakalım neler oluyor, yine buluşalım.

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: yaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Abdurrahman'a bir selam gönderelim. Yine İl İl bana yazdınız. Fatma Kozan'la beraberiz diyor. İncir seçiyorlarmış. Sizin elinize

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlar...

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Mellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Mellona.com.tr ve Mellona bayilerinde. Mellona, Mellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: kimin? Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta geldik. Bu haftalıkta yayının sonuna, pazartesiden cumaya bir aradaydık. Rabbim bize sağlık, sıhhat versin. Yeni haftada yine buluşalım ama yeni hafta öncesinde cumartesi saat 18'de 21'e kadar hepinizi bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, hep tarihin doğru tarafında durduk, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır dedi. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek dedi. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, forma satışlarına doğrudan etki etti. Trabzonspor geçen sezon Eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken bu sezon aynı dönemde 116 bin forma sattı. Bu yıl orman yangınlarında yanan alan %75 azaldı. Orman yangını sayısı 1900'lere, yanan alansa 34 bin hektara geriledi. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilen Konya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla 30 Eylül'de kapsamlı bir Filistin Günü organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla İstekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gelmeden bazı dostlarımız yazıyorlar. Sesinizi duyduğumuz an diyor, biliyoruz ki saat 14. Eyvallah. O zaman sesimi duyan herkese bir kez daha sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bir herkes cep telefonlarını hazırlasın. Az sonra mesaj attığımızı hatırlatacağım. Hem de sevdiklerinizi düşünün. Onlara ne yazacaksınız diye düşünün. Onlara ne şekilde sesleneceksiniz diye düşünün. Ama her zaman olduğu gibi şarkılar benden, yine mesajlar sizden. Hazır mıyız? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum. Aramıza yeni katılan dostlarımıza. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken şey bu. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım kimler nerelerden sesimizi duyacak ve bizlere ulaşacak. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Oradaki mesajları da program içerisinde okuyacağım. Takip etmek isteyen dostlarımız için, bizleri daha önce takip etmeyen dostlarımız için Instagram Radyo Turkuaz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Deli.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar...

büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke, kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

Başladık Utku'yla isteklere bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Samet'le başlayalım Bursa'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. İstanbul'daki sevdiğim için diyor. Erhan Aydın'dan sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, Yusuf Özdemir ben. Yozgat Yerköy, Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışıyorum. Sizi aylardır dinliyoruz ama ilk defa yazıyoruz peki. Sağ olasın. O güzel duygularına layık olmaya çalışıyoruz. Barış abiden bir şarkı bekliyorlar. Bütün çalışan arkadaşlarımıza, özellikle orada bizlere kulak veren, hızlı tren hattında emek veren, ter döken bütün dostlarımıza da selam olsun. İstediğiniz şarkıyı da dinleteceğim, olur mu? Selam olsun size de. Giresun'dan selamlar. Şevval'in mesajı. Annemle birlikte severek dinliyoruz demiş. Peki. Şevval için, annesi için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun. Berrin Çankaya'dan, gelinlik atölyesinden yazıyoruz. Büşra Ayşegül, Gamze için. Güzel kızlarım, sizi çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de. Merhabalar, umarım iyisinizdir demiş. Sevgili

Çok şükür iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, hayata dair, yaşama dair ne varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505 188 30 çift 0.

Kim bilir? Her şeyi Rabbim bilir. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bir kez daha selam olsun sizlere. Nasılsınız? Şöyle bir bakalım. Nerelerden dinliyor dostlarımız bizi? Bir mesaj attığımıza göz atma vaktidir. Merhabalar, hayırlı cumalar. Yeşim Aydın'dan kucaklı olsun, selamlar olsun. Yüreği güzel insanlar için gelsin diyor. Dilek Atasarar, hayırlı cumalar. Yağmurlu bir Ordu'dan selam olsun diyor Necmiye Hanım. Sizi dinliyorum diyor, sarma sararken harikasınız. Elinize sağlık. İstanbul'dan Sevim, iş yerinde dinliyorum sizi. Arkadaşım Ahmet için gelsin diyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı bekliyorlar. İlerleyen dakikalarda gelecek. Merhabalar İlda, Datça Muğla'dan sevgilerle. Fundarar'dan bir şarkı bekliyoruz. Senem'in mesajı var. Teşekkürler. Ceren, o da biz dinliyor. Eskişehir'den selamlar olsun. Soner Arıcı istekleri var. Not aldım. Orman Beyliköy Tokat'tan İlyas Bey, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun sizin de. Aydın Çin'den otoelektrikçi sevgili Mustafa, canım kardeşim, selam olsun sana da, kolaylıklar diliyorum. Mustafa Keskin, geldin mi dostum diyor. Adam diyor, varlığın yeter. Eyvallah. O zaman Ayşe yengemize de benden sevgiler, selamlar olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Yasemin Mardin'den, bugün diyor canım babamın doğum günü. Allah sağlığını ve neşesini daim etsin diyor. Babam olduğu için çok şanslıyım, babam için sizden bir Müslüm Gürses şarkısı bekliyorum diyor. Yasemin Mardin'den yazmış olduğu mesajında, bugün doğan herkese de sağlık, sıhhat, huzur dileyelim. Her şeyin başı biliyorsunuz sağlık dostlar. O zaman devam edelim. Bakalım nerelerdesiniz? Kimler aramızda yeni? Kimler daha önce hiç yazmadı? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuvaz. Yine Instagram'da Utku'yla istekler.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere bakalım. Diğer sayfa mesajlarımızda neler var, neler yazmışlar dostlarımız. Oradaki mesajları da bekletmeyelim daha fazla. En son buradaydık. Nihal, çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar, her şey gönlünce olsun senin de. Ayla, Enes'de sizi dinliyoruz demişler. Konteynerde selam olsun size. Ayrıca Aylin, Hatay İskenderun'dan, sizleri çok seviyoruz, ayrıca dinliyoruz. Çok teşekkürler. Konser de yapıyorum diyor. Sizin güzel şarkılarınız eşliğinde askerdeki oğlum Uğur Ardam'a selam gönderir misiniz? Tabii ki. Bir asker annemize, asker yakınlarına da sevgiler, selamlar olsun. Uğur Arda için ve bütün güzel ailesi için, Aylin Hanım'a ve kıymetli ailesine de hediyem olsun. Rabbim tez zamanda kavuştursun diyelim. Sağlıkla, huzurla. Ankara Beypazarı'ndan Aslıhan, kahvelerimizi aldık, sizleri dinliyoruz diyor Esra ve Özlem. İnşallah duymuşsunuzdur, kahveleri soğutmadık umarım. Nur Efşan, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sizler için. Özellikle kardeşlerim Can Feza ve Gül Nihal ile birlikte Yozgat'tan Kırşehir'e giderken severek dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ederim, yolunuz açık olsun. Güzel bir şarkım var, birazdan dinleyeceğiz. Tuzla'dan Ferhan, gönderdiğimiz her mesajı okuduğunuz için teşekkürler diyor. Edip abiden bir şarkı bekliyoruz demiş Ferhan. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Yıldız, Hatay İskenderun'dan sevgilerimle mutfakta domates konservesi yapıyorum diyor. Bütün Hatay bugün konserve mi yapıyor? Konserve mi yapıyorsunuz? Çok sevdiğim Biricik, Birgül ablam için sizden bir şarkı istiyorum demişler. O zaman bereketli olsun, selam olsun. Hollanda'dan Tosun Paşa, sana da selam olsun. Her şey gönlünce olsun. Ayşegül Konya'dan dinliyor bizi. Çayımız elimizde demiş. Turkuaz'da yanı başımızda, ne kadar güzel. Sıradaki şarkı da o zaman sizlere armağanım olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esat mı?

Hepimizin gideceği yer aynı, öyle değil mi? Kula kul olmanın ne anlamı var şu koca alem içerisinde? Hiç gereği yok, hiç gereği yok. Ölümlü dünya. Bakın bir dev bugün aramızdan ayrıldı. Tam 14 sene oldu Neşet Ertaş. Bozkırık'ın tezenesi. Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde. Dün gibi hatırlıyorum vefat ettiği günü. Babası da çok kıymetli bir üstattı, Muharrem Ertaş. Onun yanına defnedildi. Bilmeyenler için bir kez daha dipnot olarak belirtelim. O gitse de onun o güzel yorumları bizimle beraber öyle güzel eserler bıraktı ki. Öyle efendi bir insandı ki ben bizzat tanıyorum. Bizzat da onun o samimiyetine, onun içtenliğine nail olduk. Ama seyircilerin karşısında öyle saygılıydı ki birçoğunuz biliyorsunuzdur, hani anlatmaya gerek yok onu. Ceketimi çıkartabilir miyim diyebilen bir insan. Nurlarda yatsın. İnşallah onun yapmış olduğu bu örnek davranış bütün şarkıcılara, özellikle genç şarkıcılara örnek olsun. Seda, çok teşekkür ederim. Gaziantep'ten Seda atlamış. Sizlere de armağan olsun. Birazdan dinleteceğim Neşet Baba yorumu. Hem çalışıp hem sizi dinliyorum diyor. Sevgili Hasan, kolaylıklar diliyorum sana. Hayırlı cumalar. Diyarbakır'dan sevgiler eşim Abdurrahman için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Gonca Gül. Sevgi, aleyküm selam. Çok şükür iyiyiz. Sizlerle daha iyiyiz. Sakarya'dan sevgi için ve şu anda gelinlikçide çalışan bütün arkadaşlara armağan olsun. Dinleteceğim bu güzel yorum. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Bir kez daha rahmetle, sevgiyle, güzellikle analım Neşet abi bizi.

0: uygulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Ağlıyorsam sen aldırma. Hanife Polatlı'dan dinliyoruz, sizi çok seviyoruz diyor. Radyo dinlemeyi de çok seviyoruz. Kendim ve eşim Kadir için ve kızlarım Ravza ve Şevval için Allah bağışlasın, selam olsun size. Aydın Efeler'deki kızlarım ve Almanya'da yaşayan kız kardeşim Selda için. Az önce dinlettim. Adile Hanım'a ve bütün sevdiklerine hediyemiz olsun. Neşet Baba'nın yorumu. Tuğba Yiğit, Trabzon'dan birinci sınıfa başlayan kızım İnci için. Maşallah, Rabbim zihin açıklığı versin. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Ergin Çabuklar, Mudanya'dan dinliyoruz. Her zamanki gibi kulağımız sizde. Teşekkür ederim. Semra Yüksekova'dan, herkes bugün konserve yapıyor herhalde demiş. Ben de konser yaparken dinliyorum sizi. Bereketli olsun Semra Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkı var birazdan. Muhammed Seyran Tepe'den dinliyor. Radyo ki ekibi olarak harika bir gün geçirirmiş. Harikasın vallahi. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz güzelliğinize. Hoş geldin abi demiş. Dinlemedeyiz. Hazar Gölü'nden Nazen. Sana da armağan olsun. Nazen için ve bütün sevdikleri için dile getirmiş olalım bu güzel yorumu. Hadi gelin şöyle biraz 90'lara doğru gidelim. Hemen ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimize kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram, radyo turu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, hep tarihin doğru tarafında durduk, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır dedi. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın İstanbul'da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken Ege ve Akdeniz bölgelerinde

0: Sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş sıralara konuştu. Pek çok ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. KPSS ön lisans sınavına sayılı günler kala adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Ömrüme Yetiş ne güzel şarkıdır. İkinci saatimize merhaba demiş olduk. Burası Radyo Turkuaz. İzmir Bornova'dan Seda. Bugün kızım Eylül'ün birinci yaş günü diyor. Rabbim güzel yazılar yazsın. Hayırlı yaşları olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah size.

ve güzel ailenize. Vedat, çok teşekkür ederim. O da bizi dinliyor. Sadık, şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. O da çayıyla bize eşlik eden güzel dostlarımızdan. Her şey kalbinizce olsun sizin de. Cemile'nin mesajı var. Sevgili Cemile, İzmir'den dinliyorum. Eşim ve çocuklarım için gelsin. Sevinç, kıymetli dostum. Basın PR'cısı, birçok sanatçı dostumuza destek veren kıymetli dostlarımızdan. Sevgili Sevinç'e, kıymetli eşine ve bütün dostlarına armağanım olsun. Son Müzik ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Onların da kulaklarını çınlatayım. Şu vakitte büyük ihtimalle dinliyorlardır. Medya'nın mesajı var. İskenderun'dan Çukurova Üniversitesi'nde okuyan kızım için sarma yapıyorum diyor. Hadi bakalım, ellerinize sağlık. Her şey kalbinizce olsun sizin de sevgili dostlar. Bakalım kimler var başka? Bir mesajım daha vardı burada. Merhabalar, İskenderun'dan yazıyorum. Sessiz dinleyenlerinizden birisiyim demiş. Çok teşekkür ederim o zaman. Sibel için, Sibel okurlar için. Bu şarkı diyor, hayatımın en kıymetlileri eşime ve çocuklarıma gelsin. İyi ki varsınız, iyi ki benim ailemsiniz. Sizi çok seviyorum demişler. Gönderdikleri mesajda Rabbim mutluluğunuzu, güzelliğinizi daim etsin diyelim. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: tüm paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Sen için rahat diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
4: mutluluk getir. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: gecelenle bekle Firuze. Devam ediyoruz.
1: Diyanar günün şarkısını sundu.
0: Bir kez daha geçmiş doğru gitmiş olduk bu güzel yorumla birlikte. Mehmet İzmir Karabağlar'da oturdum diyor, çay içiyorum, sizden bir şarkı bekliyorum. Şu anda iş yerinde olan hayat arkadaşım ve sizler için gelsin, selam olsun. Aleyna, annelerimle kahve keyfi yaparken dinliyoruz sizi. Mudanya'dan selamlar olsun demiş Aleyna için ve kıymetli ailesi için güzel bir şarkı hazırladım. Yasemin, hayırlı cumalar. Gümüşyaka Esnaf Lokantası'nda çalışan Fatoş'a ve İlknur için gelsin demiş. Sizi çok seviyorum canlarım diyerek mesajına son vermiş dostumuz. Hüseyin, o da bizi dinliyor. Yekiner, Sakarya Karasu'dan selamlar olsun. Bütün elektrikçilere, emekçilere armağan olsun. Stajyer çıraklar da selam olsun. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin size de. Sıradaki şarkım sizler için. Bütün illerden mesaj geliyor diyor. Ey Çorumlular neredesiniz? Bir de selam olsun demiş Şampiyon Çorum Spor. Eyvallah sevgili Ahmet. Sana ve bütün sevdiklerine armağanımdır dinleteceğim şarkı. Mahmut, o da bizi dinliyor. Kahramanmaraş'tan şu anda eğitimde olan değerli 3 sürücü adayına başarılar diyorum demiş sınavda. Abdülhamit Hayman'a selam olsun size. Allah tez zamanda kavuştursun. Güzel bir şarkıyla sizleri buluşturacağım. İnşallah neticesinde bütün sevenleri sevdiklerine Rabbim tez vakitte ulaştırsın diyelim. Devam ediyoruz Utku'yla istekleri. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Yayınlar Can Ben, İzmir'in en güzel kadını, canım aşkım biricik eşim Cemile için demiş gönderdiği mesajda. Ayşegül, iyi yayınlar, şarkıların güzelliği beni benden alıyor demiş, iyi ki varsınız, çok teşekkürler. Ayşegül Aydın, keyifle radyomuzun başındayız diyor, Gebze'den yazmış mesajını. Ayşe, iyi yayınlar temennisinde bulunmuş, Aydın'dan dinliyoruz. Özellikle orada dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Yarın sürücü kursu sınavı varmış galiba. Başarılar dileyelim. Kazasız inşallah. Canım eşim Hatice için diyor, İsa Durak, güzel kızlarım Fatma ve Gülay için. Sizler hayatımın en güzel anlamı, kalbimin en kıymetli parçalarısınız. Selam olsun size, İstanbul'dan yazmış. Derya, iyi yayınlar, ev temizliği yaparken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı bütün kadınlara gelsin. Büyük ustaya da saygı ve rahmetle anıyoruz diyor gönderdiği mesajda. Merhabalar, Ankara'dayım bugün ama İzmir Karşıyaka'dan Reyhan ben, şarkımız sizden olsun demiş, selam olsun. Çok teşekkür ederim kardeşim, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Merhabalar, Demet İskenderun'dan, Turkuaz'a ses verenlere gelsin. Sağ olun, eksik olmayın, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Hazır mıyız? Biraz nostalji yapalım o zaman, günün bu saatinde güzel gider değil mi? Burası Radyo Turkuaz, Utku ile birliktesiniz. Saat 17'ye kadar yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Varsa gönlünüzden geçenler ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. 2-

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Sebebi Yar. Devam ediyoruz. Sevgili Utku, iyi yayınlar. Frekanstaki bütün dostlara selam olsun. İnsanın çocukken üşüdüğü sobanın sıcaklığını hiçbir hesap paketi silemez diyor. Geçmişini ve nereden geldiğini unutmayan bütün güzel dinleyenlere hayırlı günler dileğini bulunmuş. İsmini yazmamış arkadaşımız. Teşekkür ederim. Selam olsun size de.

güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merve Kahramanmaraş'tan dinliyor. Ailem için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de, bir şarkım var, dinleyeceğiz. Hemen ardından Melis, o da şu anda bizi dinliyor. Merhaba diyor, erkek arkadaşım şu an Hatay İskenderun'da askerde ve o da şu anda sizi dinliyor demiş. Ona bir şarkı göndermek istiyorum. İsmi Armağan diyor. Peki, Melis ve Armağan için ve bütün asker yarenlerine armağanımız olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı, hatta böyle uyumlu bir şarkı dinleteyim ben size, ne dersiniz? Armağan olsun ismi. Tamam, anlaştık mı? Allah kavuştursun Melis ve Armağan. Fatih, Mardin'den dinliyorum sizi. Bir gün hayalimde demiş benim de, şarkımı inşallah sizin radyoda çalsın demiş. İnşallah diyelim Fatih, başarılar diliyorum sana. Arzulu mesajı var, o da evladıyla beraber. Annesi kahve içiyor, kızı da meyve suyu, maşallah. Rabbim güzel yazılar yazsın. Yeşim İzmir'den dinliyor bizi, sana ve sevdiklerine. Hasan sağ olasın. Az önce dinlettiğim Kamuran Akkor şarkısı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. O zaman benden de bu şarkı sizlere armağan olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Reyhan, o da şu anda beni dinliyor. Şu anda diyor, canlarım kızlar seni dinliyor diyor Sivas'tan. Selam olsun Ayfer başta olmak üzere. Sivas'tan

Ebru Uzun ve arkadaşları Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin, Sena Çakır ve Aliye için. Gerçi benden bir şarkı istemişler Ömrüm diye, ama ben başka bir ömrümü dinleteceğim size. Size ve sevdiklerinize armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı Ebru, Nil, Şevval, Aleyna, Sena ve Aliye. Selam olsun size. Her şey gönlünüzce olsun tez vakitte. Yasemin, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Şenyurt'ta yaşayan dedemin doğum gününü kutluyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Nida. Selam olsun size. Ayşenur, Antalya'dan dinliyorum. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Ve aynı zamanda minik bebeğim için ne yapıyorsam onun için diyor gönderdiği mesajda. Polatlı'dan Şadiye, şarkıların hepsi biricik kayınvalidem için gelsin. Birlikte sizi dinliyoruz demiş Şadiye, peki. Selam olsun size de. Merhabalar, yollarımıza renk katan Radyo Turkuaz ailesi. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Halk Bankası İskenderun Birikim Şubesi Merkezi adına dinliyorlar. Sizlere de selam olsun. Cemile İzmir'den, biricik eşim Rıfat Can için seni çok seviyorum iyi kim diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
1: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da bu saati de kapatacağız. Ama ondan önce gelen mesajlar var. Merhaba diyor. Sizden bir şarkı rica ediyorum. İzmir'den Öykü ben. Ömer'i çok seviyorum ve onu kaybetmek istemiyorum diyor. Biraz aramız bozuk diyor. Bizim için bir şarkı çalar mısın? Onu çok seviyorum diyor. O zaman dinleteceğim şarkı sevgili Öykü ve Ömer için armağan olsun. İnşallah tez zamanda da barışırsınız. Küslük iyi bir şey değil arkadaşlar. Mersin'den Özcan, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Özcan. Esra nasılsınız diyor. Bugün kızımın doğum günü. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyor. Adı Zeynep Su Metin. Onu çok seviyorum canım yavrum diyor. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Nice sağlıklı, güzel yıllarınız olsun hep birlikte. Reyhan, ben teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar Turkuaz ailesi, ismim Gülcan. İzmir Kemeraltı'ndan selamlar olsun. Hem sizi dinliyoruz hem de mest oluyoruz demiş. Sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili kardeşlerime de özellikle demiş, eşim Arap Ali'ye armağan olsun diyor. Gönderdiği mesajda peki. Hatay Antakya'dan baharatçı arkadaşlarımız var. Özcan ve Seyfettin, iki arkadaş. Sizi dinlemeyi çok seviyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. O zaman hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyla birlikte bu saati kapatalım. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasını sağlayan yasa dışı panele operasyon düzenlendi. Sistemin kurucusu Eyüp Can'la yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan yakalandı. Panelin dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanıldığı belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili bilgi verdi. Geminin her yerine bakıldığını ve başka bir naaşa ulaşılmadığını açıkladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak. Serbest piyasada gram altın 6773, dolar 48.96, euro ise 55.86 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

16.07 saatler devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz. Herkesin cuması mübarek olsun canım, anneme selamlar, onu çok seviyorum diyor sevgili Yiğit İzmir'den, selamlar olsun diyor gönderdiği mesajında. Öncelikle yayınlar diliyoruz. İzmir Torbalı'dan Melek ve Muhammed, şu anda Bodrum yolundayız. Arabamıza frekansımız hiç değişmez diyor. Sağ olun, iyi yolculuklar diliyorum. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim.

Belçika'dan kuaför Adem seni dinliyoruz diyor. Muhasebeci Mehmet kardeşime selam olsun diyerek duygularını paylaşmış. Hayırlı işler diliyorum sizlere de. Gülşat aleyküm selam. Sıradaki şarkım sizler için. Bu akşam milli maçımız var. İlk 11 nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. Maçın sonucunu çok merak ediyorum. Güzel bir maç olacağına eminim. İnşallah yeneriz. Geçen sefer olduğu gibi. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Mehmet, senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkım var, dinleteceğim. Sapanca'dan bayan kuaförü Ersin. Her zaman dinliyorum sizi. Her şey gönlünce olsun eşim Hatice için. Sapanca'daki dostlarıma ve sizlere armağan olsun. Bugün milli maçımız var diyor. Milli takımımıza başarılar dilerim diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, inşallah diyelim. Bizi gururlandırsınlar. Uluslar Ligi'ndeki ilk rakip Fransa bugün. Hadi bakalım, hep birlikte izleyeceğiz akşam saat 21.30'da. Maç 21.45'teymiş pardon. ATV'de yayınlanacak. Bir kez daha buradan dostlarımıza hatırlatmasını yapalım. ...505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç

için otosor.com.tr. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

Hazır şöyle milli maç var demişken, bu akşam saat 21.45'te maç ATV'de canlı olarak yayınlanacak. Çok sevdiğim kıymetli kardeşim, o da şu anda yolda beni dinliyor, sevgili Emre. Hani televizyonda görürseniz UEFA'nın vermiş olduğu yeşil yelektik var. 43 numaradır kendisi. Emre, artık televizyonda çıkarsan bize bir selam gönderirsin, bir el sallarsın değil mi? Özellikle şu anda şoför Ayhan, o da şu anda bizi dinliyor orada. Aynı yoldalar. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili Emre kardeşime ve şu anda stada çalışmak için giden bütün arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Bu akşam Uluslar Ligi'nin ilk maçında Fransa karşısında yürekten başarılar, canı gönülden başarılar diliyorum. Birazdan güzel bir maç dinleteceğim size. Adana'dan selam olsun diyor Şerafettin. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Dilerim ki demiş, hayatta herkes dilediğini alsın diyerek duygularını paylaşmış. Her şey gönlünce olsun sizin de. Güzel bir şarkım var. Hatay'dan selamlar. Oğlumla biz de sizi dinliyoruz demiş İpek. Oğlum derviş için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Çiğli organize sanayiden Meral ben, çalışma arkadaşlarım Hazal, Çiğdem, Muşli, Yaren, Menanze, Başak, Çiğdem, Aydın, oğlum Efe ve yeğenim Kerem'le beraber dinliyoruz. Maşallah bütün organize sanayi bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar bu akşam milli takımımıza canı gönderiyoruz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Hadi bakalım, Cuma'nın güzelliği milli takımımızın üstünde olsun. Uluslar Ligi'nde ilk rakip Fransa, maç 21.45'te canlı yayınla ATV'de. Muhsin Bey, o da biz dinliyor Rize'den, Yeşil Site'den. Selam olsun size, orada dinleyen site sakinlerine. Can, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağan olsun. Nusaybin'den, Mardin'den. Kardeşim merhabalar, Süleyman ben. Senden bir şarkı istiyorum demiş. İş arkadaşım Cebrail için gelsin. Kezban merhabalar. Oğlum için sizden bir şarkı istiyorum. Bugün doğum günü, 18. yaş günü. İzmir'den Akşehirli. Ev işi yaparken sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun. Ankara'dan Dilek Koç. İşimin başındayım. Sıradaki şarkı canım kardeşim İdem Öztürk ve yeğenim Göktuğ için gelsin. Allah bağışlasın. Selam olsun sizlere de. Kolaylıklar diliyorum. Hatice Yozgat'tan, sıradaki şarkım sizlere armağan olsun. Annem diyor Yozgat'tan size yazmış ama demiş duyamadım diyor. Sevgili annem, seni çok seviyoruz. Aydın'dan Hatice ve Ayşe diyerek duygularını paylaşmışlar. Göndermiş oldukları mesajda, peki devam edelim. Önce bir şarkım daha vardı. Bu şarkıyı da dinleyelim.

Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor. Saat 17'ye kadar yanı başınızdayım. Son yarım saatimiz artık. Bakalım son yarım saatte kimler bizimle beraber? 505 188 30 çift 0.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Umran Oto Ekspertiz.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

doyamayalım sevdiklerimize, değil mi? İskenderun'dan Fikriye Oruç. Sıradaki şarkı sana ve Modern Evler Mahallesi'ne armağan olsun. İskenderun'dan Metin ben. Bugün eşi Masude'nin doğum günü. Onun için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nihal İzmir'den, Kıbrıs'ta bugün dünyaya gelen Özlem'in yeğeni Eylül için sizden bir şarkı istiyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Gülten Aksoy Bolu'dan, kahve eşine dinliyoruz sizi. Öncelikle milli takımımıza başarılar canım kızım Özlem ve Neşe kaynağım torunum Duru için demişler. Allah bağışlasın, selam olsun. Merhabalar, iyi yayınlar Fatoş. Benim oğlumun da doğum günü demiş. Oğlumun adı Mevlüt, kutlar mısın demiş. Tabii ki, nice güzel yıllara, nice güzel senelere. Ankara'dan Dilek, o da bizi dinliyor. Canım kardeşim Didem Öztürk için ve yeğenim Göktuğ için gelsin. Sizlere de armağan olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar, Yozgat'tan çokça selamlar. Bugün turşu kuruyorum demiş. Haftaya da KPSS'ye gireceğim. Allah kolaylık versin, Allah zihin açıklığı versin sevgili Seher. O zaman sıradaki şarkıda sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Güzel haberlerini bekliyoruz, olur mu? Devam edelim. Önce istek alan bir şarkımız vardı. Önce bu şarkıyla baş başa kalalım. Ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız programı. Bakalım kimler bizimle beraber.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. 3 saatinde artık sonuna doğru geliyoruz. Son mesajları okuyacağım ve müsaademi isteyeceğim sizlerden sevgili dostlar. Hayırlı cumalar diyor sevgili Mehmet. Çok teşekkür ederim. Selam olsun. İzmir'den dinliyor bizi. Sana ve bütün sevdiklerine. Meral Hanım, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yazıyorum. Sevgili Turhan Bey, peki iletelim mesajı yetkililerimize. Selam olsun size de. İnşallah tez zamanda diyelim. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Yalçın, her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Yalçın da benim çok eski bir dinleyicim. Sevgiler, selamlar sizlere de. Ömer Faruk, Kahramanmaraş'tan sağlık saat diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Sahure'nin mesajı var. O da bizi dinliyor. Evde, mutfakta vazgeçilmez misiniz demiş. Bugün torunumun doğum günü. İnci Pera Baykuş. Sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Sağlık saat diliyorum. Evet, ben artık müsaademi isteyeceğim. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Ama ondan önce bu pazar günü saat 17'de mikrofon başında olacağım yine. Sizleri de beklerim. Allah sağlık saat verirse pazar günü saat 17'de yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir akşamüstü diliyorum. Bu akşamlı milli takımımıza yürekten sonsuz başarılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Var. Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Ben Dani Lozano. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var. Umran Oto Ekspertiz.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasını sağlayan yasa dışı panele operasyon düzenlendi. Sistemin kurucusu Eyüp Can'la yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan yakalandı. Panelin dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanıldığı belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Dolunay projesine ilişkin konuştu. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Trakya'dan yurta giriş yapacak Balkan kökenli soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşürecek. Yeni haftayla birlikte 3 gün boyunca gök gürültülü yağışlar etkili olacak. AFAD tarafından yürütülen Obruk duyarlılık haritası çalışması tamamlandı. Bu kapsamda Konya, Karaman ve Aksaray'da 741 obruk kayıt altına alındı. Çalışmalarda önlem almak adına olması muhtemel yerlerdeki alanlar da işaretleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, aşk, hoş geldiniz. Aşk olsun diyecektim bir anda, beni niye dinlemiyorsunuz diye. Tam da program başında hoş geldiniz diyelim, aşk olsun dinlemeyenlere. Nasılsınız? Her şey yolunda, mutluya da teşekkürler. Valla saat tam 8'e kadar ben buradayım. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Her gün olduğu gibi bugün de şarkılarla, ortaya atacağımız konularla, tartışmalarla şöyle biraz hadi kafanızı dağıtalım. Bu trafikte başka yapacak bir şey yok çünkü. Ama siz de yayın ortak olun. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilirsiniz.

0: onları bana gönderebilirsiniz mesajla, WhatsApp'tan yolla gelsin. Sosyal medyada da varız, Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Bir reklam arası verelim, sonra yola koyulalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: saygılar. Bugün ayın 25'i, saatler 17.16'yı gösteriyor Radyo Turkuaz'da. Her şey yolundaysa haydi bakalım biz de başlayalım. Kimler nerede neler yapıyor bir görelim. Merhaba.
1: Biz yollardayız, gurbet ellerdeyiz. Almanya'dan ben
0: Almanya,
1: Elif.
0: Evet.
1: Eşim Gökhan, oğlum Emir Bertu.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Uzakta okuyor. Ona doğru yol aldık ama Almanya'da da trafik yoğun.
0: Öyle.
1: Malum günlerden cuma.
0: Cuma
1: hayırlı
0: trafiği.
1: Hayırlı yayınlar diliyoruz.
0: Eyvallah. Birazdan İstanbul trafiğine biz de bakalım. Günlerden cuma dediniz. Çok eski dinleyicilerimden bir tanesiymiş. Seni geçmişten bu yana dinlerim diyor. Kızım, ben emekli oldum. Kızım Eda ile beraber dinliyoruz. Bize bir selam. Tamam. Zonguldak'ta bugün hava güzelmiş. Eyvallah, Zonguldak merkezde bizleri dinleyen sevgili Kuzey'e, annesine ve şu an kimler varsa herkese selam. İzmir Ödemiş'teyiz. Firma ismi veremiyoruz arkadaşlar ya. Oradaki kuaföre selam yollayalım. Tamam, sevgili Fatih, göndermiş olalım. İstanbul trafiği şöyle bir göz atalım. Şimdi her geçen dakika bu yoğunluk daha da artacak. Birkaç zamandır özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı tam da oradaki viyadüğün üzerinde o rampalardan dolayı sıkışma yaşanıyor ya. Gece geç vakitlerde dahil olmak üzere şu anda da aynı sıkıntı var. Benim aldığım bilgi, bu çalışma pazartesiye kadar devam edecekmiş. Pazartesi iş toplayacakmış ama son bir haftadır vallahi bayağı bir çile çekildi o yolda. Onu söyleyeyim. Şu anda da zaten kendini orası hissettirmeye başladı. Haydi bakalım, Allah kolaylık versin yollarda olanlara selamlar. Dostlar, saat 6 gibi ortaya bir konu atacağız, onu konuşacağız. Yine güzel yorumlar gelecek, buna eminim. Biraz şarkılarla yol alalım.

müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: 25 Eylül günlerden Cuma, bu akşam saat 21.45'te ATV ekranlarında Uluslar Ligi'nde ilk rakibimizle karşılaşıyoruz dostlar. Fransa ile oynayacağız. Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te ATV ekranlarında. Saat 19.15 gibi biz de stadyum tarafına bir bağlanalım. Bizim Emre Rahmet oraya gitti. Akşam maçı takip edecek. Emre bakalım neler aktaracak bizlere. O civardan haberleri de almış oluruz. Hava durumu, gelen seyirci, stadyum, her şey yolunda mı? Bunları öğreneceğiz. Dostlar, günün takvimine geçmeden evvel bakalım. Ersen diyor ki vallahi bizim Bursa trafiği de artık diyor İstanbul'u aratmıyor. Benim plakam 16T0715 Ersen. Eyvallah. Fotoğraf çekip göndermiş. Bursa'da işte yoğunlaştı. Bursa'da öyle artık trafik ya. Çok yapacak bir şey yok. Hemen günün takvimine bakalım. Bu arada artık gündüzler kısalmaya başladı hızlı bir şekilde. Geceler daha da uzuyor. Onu söyleyelim. Gündüzün kısalması bugün 3 dakika. Yani 3 dakika daha erken hava kararacak. 25 Eylül 2026 günlerden Cuma. Yılın 268. günü. Yeni yıla kalan gün 97. Ana hiçbir şey kalmamış. Çabuk zaman geçiyor. 9. aydayız. 30 gün çekiyor bu ay. Ve hızla zaman ilerliyor. Hemen takvimin arka yaprağına şöyle bir göz atalım. Bugün doğan çocuklar için erkek isimleri. Hep söylüyorum, bu isimleri önemsiyorum ben. Eski isimler akılda kalsın. Erkek ismi Nafiz. Kız ismi Nafize. Şimdi eskiden öyleydi. Erkek isminden kız isimleri türetilirdi. Kadın isimleri Nafiz ve Nafize. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Gelelim yemeğe. Şu anda hanımefendiler, beyefendiler akşam için hazırlık yapan mutfağı seven bey, mutfağı seven beyler de var çünkü. Onlar da mutfaktalar. Ezo gelin çorbası yerim. Bak ilginç, eski takvimlerde omleti mesela akşam yemeğine koymuşlar. Uzun zamandır omlet, hani akşam kahvaltısı falan severiz de böyle yemek arası omlet de olmuş. Makarna ve helva. Ben yerim vallahi, sıkıntı yok. Ben yerim akşam yemeğini. Gayet güzel menü. Dostlar saatler şu anda 5.30'u gösteriyor. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Lumex motor yağları Optedik Show sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tekrar merhaba. Biraz böyle şarkılarla yollanalım, herkes servislere binsin. Toplu taşıma, özel otomobiller, yollar birazdan daha da kalabalık olacak. İlginç konularımız var, onları sizlerle konuşacağız. Sizlerin görüşleri hep şahane oluyor çünkü. Çok eğlenceli, güzel cevaplar geliyor. Onları birazdan alacağız.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Bir reklam. Optedik Show gümbür gümbür. İyi akşamlar. Beril Hanım, sağ olun, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Övgü dolu sözleriniz için. Radyo bir kültür, radyo dinlemek bir keyif. O yüzden bunu yaşayanlara ne mutlu diyelim. Antalya'dayız Hülya, o da benim çok eski dinleyicilerimden bir tanesiymiş. Ona da bir selam yollayalım, iyi akşamlar. Bursa'da trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bursa'ya neler oluyor dedik, oradan da fotoğraflar gelmeye başladı. Aynen, an itibariyle Bursa, Nesibe Hanım bir fotoğraf göndermiş. Yoğun, sıkışık. Antalya Hüsnü'ye sana da selamlar gönderelim. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Az sonra günün konusu gelecek. Yine ilginç bir konu. Şu yoğunlukta birazcık kafalarınızı dağıtabilirsek ne mutlu bana. Biraz şarkılarla yürüyelim. Az sonra geliyoruz.

canım ülkem, yurt dışında yaşayan değerli Radyo Turkuaz dinleyicileri, hepinize selamlar. Hatay İskenderun Süreyya, uzun yıllardan beri aslında ben bir sessiz dinleyiciyim. Aralarda yazıyorum, sizleri çok beğeniyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Kurtadayız Salih, vallahi Radyo Turkuaz'ın müptelasıyım. Yarışmalar yapıyorsunuz, ondan da bir hediye kazandım. Bize gönderdiniz, bugün teslim aldık, çok teşekkürler. O yüzden de Radyo Turkuaz'ı çok seviyoruz. Hem dinliyoruz hem kazanıyoruz. Şahane. Bursa bugün çok güzel. Radyo Turkuaz'ı Bursa. Seviyoruz. Aslan Bursa.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasını sağlayan yasa dışı panele operasyon düzenlendi. Sistemin kurucusu Eyüp Can'la yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan yakalandı. Panelin dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanıldığı belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Bu yıl orman yangınlarında yanan alan %75 azaldı. Orman yangını sayısı 1900'lere, yanan alansa 34 bin hektara geriledi. Hafta sonu yurdun büyük bölümü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın İstanbul'da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz haber.

0: Radyo Turkuaz, sevgi ve saygılar dostlar. Bakalım burada kim varmış?
1: İyi akşamlar.
0: Buyurun.
1: Herkes sevgiler, saygılar.
0: Buyurun.
1: Yanımızda küçük misafirimiz var.
0: Öyle mi?
2: Merhaba babam, bu seni çok çok çok seviyoruz.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Sizi çok seviyoruz.
0: Çok daha
1: bay bay de bir de.
2: Bay bay.
1: Bir de en son hop dedik.
0: Hop dedik.
2: Hop dedik.
0: Eyvallah küçük bey. Kırıkkale'deyiz. Halayunus selamlar. Sana da bir merhaba gönderelim. Bursa'dayız Ercan. Sana da bir merhaba. Londra'dan selamlar. Bir fotoğraf geldi Londra. Dostlar, valla burası da trafik yoğun diyor. O tarafı gönderen kişi. Devam edelim ve sıra geldi günü konusuna.

0: Şöyle bir ayarlama yapayım ben isterseniz. Hemen yorumlarınızı alacağım. WhatsApp hattım 0505 188 30 00. Şimdi bir hanımefendi evlenmiş. Diyor ki ana hattıyla, işte kaynana ve kayınpeder geldi ya, biz bunlara diyor niye anneyle baba diyoruz diyor.
1: Bu ne be?
0: Şimdi yorumunuz varsa gönderin.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Şimdi öncelikle diyor ki, gördüğünüz üzere konuya giriş yapacak ya, bir şey sorabilir miyim diyor.
3: Evet buyurun.
2: Şu evlendikten sonra eşlerimizin anne ve babalarına biz niçin anne baba diyoruz?
0: Birinci sorumuz bu. Evlendikten sonra eşlerimizin anne ve babasına biz niye anne baba diyoruz diyor. Konuyu yavaş yavaş büyütecek.
4: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Bir dakika. Bir dinleyelim ama önce. Bir dinleyelim.
2: Bunu kim çıkarttı? Ben eşimin annesine niçin anne diyorum ben?
0: Kayınbaba ve kayınvalide zaten vardı. Valide hanım nasılsınız?
2: Babasına evet. Niçin baba diyorum?
0: Evet.
2: Ha bir de demediğin zaman sorun çıkıyor. Sen benim anneme anne demedin. Sen benim babama baba demedin. Çünkü onlar benim annem ve babam değil.
0: Evet, çünkü onlar benim anne babam değil. Evlendikten sonra da ben böyle bir şey söylemek istemiyorum. Bana da surat yapmasın kocam diyor. Şimdi ben sizlere sorayım. Ya böyle şeyler eski köye yeni adet kardeşim, bunlar ne böyle de diyebilirsiniz. Ya da evet ya katılıyorum. Peki tamam, anne baba demezse ne diyeceksiniz yani? Ya isimleriyle mi hitap edeceksiniz? Yani ya da sonuna bey ya da hanım diyerek adlarıyla mı hitap edeceksiniz? Bilmiyorum ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Bir, gereksiz bir tartışma diyebilirsiniz. İki, ya bu tip şeyler olabilir. Yani insanlar farklı düşünüyor olabilir. Biz onlar gibi düşünmüyoruz falan da diyebilirsiniz. Görüşlerinizi merak ediyorum. WhatsApp'tan sesli mesaj. Ama yalvarıyorum size, ne olur kısa olsun. Yani bir buçuk dakika konuşmayın, o kadar zamanımız yok. 20-25 saniyedir görüşleri toparlayıp yollarsanız daha çok dinleyiciye yer vermiş oluruz. Hadi bakalım, birazdan alıyoruz.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Bursa'dayız Suat. Gereksiz bir soru diyor. Tamam, devam edelim. Şu anda bizi sevgili Zeynep Mansur da dinliyor. Zeynep'cim nasılsın, iyi misin? Sen de trafiktesin. Kolaylıklar diliyorum. Onur diyor ki, ya diyor, bir yıllık kız arkadaşım da aynı muhabbeti yaptı. Anneme abla diyecekmiş. Babama abi veya amca diyecekmiş. Bu sebepten dolayı bir yılımız çöp oldu diyor. Ayrıldınız mı sonra, onu anlamadım. Devam edelim. Ankara'dan Fatih ben. Abla feminist herhalde. Çok da takmamak lazım diyor. Valla feminizmle bu bir mi onu da tam bilemedim ama yine de senin görüşünü de aktarmış olayım. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Selam Abdedik Ayhan.
0: Selam.
1: Herkese hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Şimdi benim iki tane gelinim var.
0: Heh, ne diyorlar biri, abi size?
1: Baba diyor. Biri de amca diyor.
0: Biri baba biri amca. Peki bu sizi rahatsız ediyor mu baba denmemesi?
1: Onlara kalmış bir şey. Şimdi bu zamanda zorlama diye bir şey kalmadı ki ne?
0: Evet.
1: Baba diyen de der, içinden geliyorsa. Evet. Amca diyen de der, dede diyen de der. Ne olacak yani?
0: Ya dede demesin de yani. O da ayrı bir şey de. Allah Allah, bak böyle şeyler oluyormuş demek ki ya. Zaman değiştiriyorsunuz yani. Peki öyleyse devam edelim. Burada. Bakayım. Oo, çok mesaj geldi bir anda. Takıldınız siz bu konuya. Peki şöyle yapalım. Buyurun.
2: Yani sesine bakarak bu bayağı genç bir arkadaş.
0: Evet.
2: Eskiden Dallas'ta soyalımla CR kayınvalidelerine, kayınpederlerine adıyla
0: hitap ederdi. Sana yemin ediyorum konuyu açarken aklıma bir anda o geldi, biliyor musun? Dallas'ta dedim, Bayan Eli vardı. Bayan Eli nasılsınız derdi. Jack vardı değil mi baba? O. Evet ya, Dallas nereden geldi aklımıza? Necmettin, senin de benim de ya.
2: Sen de adınla hitap et kardeşim. Ha. Öyle kendini iyi hissediyorsan adınla hitap et.
0: Ay.
2: Amerikalı olmuşsun sen.
0: Eyvallah. Dallas deyince yaşı 40'ın üzerinde olanlar. Bak şimdi bu müzik her pazar akşamı insanlar tek kanallı ekran, televizyon başına otururlardı ve bu diziyi beklerlerdi. Dallas hayatımızın bir parçasıydı ya. Nereden nereye? Hatta CR'ın vurulacağı haberi bir hafta öncesinden Türkiye'de gazetelerde yayınlanmıştı. Ülke karışmıştı vallahi. Çok ilginç bir durum. Şimdi geldi aklıma, o yüzden.

0: Eskisinin unutulmaz müziği. Ve işte eskiden tek kanallı zaman, insanları, aileleri ekran başına toplayan o dizi. Dostlar, bir reklam arası. Konu hakkında görüşler almaya devam edeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

dinleyiciler. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dur ya, deli misin? Millet trafikte zaten can çekişiyor. Sen dans diyorsun. Ne kadar zamansız işler.
2: Amanim bu.
1: Ne kadar zamansız işler. Efendim, trafikten bahsediyorum.

0: Dişinizi sıkın, 2 gün kalmış. Bana gelen bilgiler o yönde. Pazar akşamı bu iş bitiyormuş. Ya Rabbi şükür diyelim pazartesi. Yani inşallah artık bununla karşılaşmayız. Detaylara girmiyorum. Milletin canı zaten burnunda şu anda. Herkes dur kalk yapıyor. Şimdi bir hanımefendi bir video çekmiş. Diyor ki...
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Bir şey sorabilir miyim diye başlıyor. Biz de tamam buyurun diyoruz.
1: Şu evlendikten sonra eşlerimizin anne ve babalarına biz niçin anne baba diyoruz?
0: Ana hattıyla bu. Biz niçin anne baba diyoruz?
2: Şunu sustursana.
0: Bir dakika. Susmasın ama cevaplar var. Yani ya olabilir diyenler de var.
1: Bunu kim çıkarttı?
0: Evet.
1: Ben eşimin annesine niçin anne diyorum? Ben babasına niçin baba diyorum?
0: Onlar benim anne babam değil ki diyor. Bunu kim çıkardı diyor. Peki biz de sizlere sorduk. Edirne Keşan'dan Sevda. Ayhan Bey gençlere söyleyin. Eski köye yeni adet olmaz. Bu kafada evlenen mutlu da olmaz. İyi akşamlar Sevda. Tamam gördüklerime söyleyeceğim, söz veriyorum. Ama siz de söyleyin. Şimdi birisi dedi ki ya bunlar hep Amerika'nın icadı dedi. Amerika'dan biri mesaj geldi. Ela Hanım bizleri karşılıyor. New York'tayız. Günaydın diyelim New York'a. Aile olunacaksa anne baba samimiyetten söylenir. Benim için böyledir. Adetler böyle, kimse bozmasın diyor. Bak Amerika'da da böyle değilmiş demek ki. Dallas dizisi. Bayan Eli. Jack diyordu babasına Suyal'ın. Jack. Ne haber? Devam edelim. Buyurun.
3: İyi akşamlar. Erzurum'dan sevgi ve selamlar. Ben Melike.
0: Melike Hanım.
3: Ben önceden kayınvalideme anne diyordum. Eski eşim ise anneme bir isim bulamıyordu. Valide Hanım diyordu.
0: Valide Hanım da güzel aslında. Peki sonra ne oldu?
3: Ne oldu?

0: Yani bayan demiyor, erkek diyor. Bence eşitsizlik oluyor. Heh. İsteyen istediğini desin, zorlama olmasın.
1: Oo.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: Bak böyle bir görüş de var. Devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar.
3: İyi yayınlar Ayhan abi.
1: Efendim ya, bu telefon niye çalıyor ki?
4: Biraz evvel senin manyak bir herif aradı.
1: Baksan ona. Tamam. Devam edelim. Buyurun.
3: Ben kayınbabama karşı hitapsızım abi.
1: Niçin kayınbabana karşı hitabın yok? Onu da merak ediyoruz. Alabilir miyiz lütfen cevabını?
3: Bir şey söyleyeceğim zaman omzuna vuruyor.
1: Daha da olmaz ki ama ya. Hayda.
5: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: bam bam bam. Aramız yeni katılanlara selamlar dostlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Burası Radyo Turkuaz. Saatler 6.30'u buldu. Yeni gelenlere de bir merhaba.
1: Aman mühürüm, üstadım. Şükür gülüştürada.
0: Bir hanımefendi bir Reels video çekmiş. Ben de öyle akışta denk geldim. Ha dedim enteresan, bunu konuşalım dedim. Sizlerin görüşlerini de alalım. Hanımefendi diyor ki ya diyor yani o benim annem babam değil ki. Yani evlendikten sonra niye eşimizin annesine ve babasına anne baba diyoruz? Peki başka ne söylenebilir? Onu merak ettim ben de. Eski köye yeni adet mi? Yoksa haklı diyenler de olabilir. Canım ona işte bir yumuşak geçiş yapılabilir. İsmiyle bir şey diyebilirsiniz. Ahmet Bey ya da işte Nazlı Hanım anneye babaya bunlar söylenebilir mi? Yoksa ne bileyim bir görüş alalım peki.
2: Ayhancığım merhabalar.
0: Merhaba.
2: Ankara'dan taksi şoförü Kemal, yine ben.
0: Buyurun.
2: Küçük hanımın söylediğine saygı duyuyorum ama merak ettiğim, yarın bir gün çocuğu olduğu zaman, kızı veya oğlu, onu evlendirdiğinde karşı tarafın ona ne diyeceğini zannediyor acaba? Merak ediyorum bunu. Teşekkürler.
0: Bu görüşte olan bir insan da karşı taraf ne söylerse onu kabul eder diye ben de tahmin ediyorum. Buyurun.
3: Merhaba, ben Ankara'dan Ercan.
0: Ankara'dan Ercan Bey bizimle beraber.
4: Evet, buyurun.
3: Ben hanımefendiye kesinlikle katılıyorum çünkü...
0: Aa enteresan, bakın katılan bir şey oldu, buyurun bir alkışlayalım bakalım. Bize lütfen gerekçelerinizi söyler misiniz?
3: Bir insanın bir tane annesi ve bir tane babası olur hayatta.
0: Kadın da onu söylüyor zaten.
3: Farz edelim ki eşinin ailesiyle anne baba dedi ve eşinden belli bir süre sonra boşandı. 3 sene 5 sene sonra boşandı.
0: Tamam.
3: Halen o kişinin annesine anne ve baba demeye devam edebilecek mi?
0: Boşandıktan sonra yani çok bağlayan bir ortak nokta yoksa çocuk gibi görüşmeyecekleri için zaten hiç öyle bir şey denmez de bilemedim yani.
3: Yani annelik ve babalık belirli bir süre devam edip ondan sonra bırakılabilecek bir şey mi sizce?
0: Bilmiyorum, ben de işte görüşlerinizi alıyorum. Görüşlerinizi alıyorum. Devam edelim bakalım.
5: Telefonun çalıyor Hüsnü.
0: Tamam bakıyorum. Buyurun.
2: Ayhancığım merhabalar.
0: Merhaba.
2: Ankara'dan
0: Buyurun.
2: Taksi şoförü Kemal.
0: Kemal.
2: Yine ben.
0: Ha bunu Kemal abi bir dakika, seni yayınladık, o kadar çok mesaj var ki ben de karıştırdım, arada kaldım vallahi. Nasıl yapalım? Reklam arası verelim. Reklamdan sonra tekrar görüşelim.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Optedik Show devam edecek.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hesabı alabilir miyim?
10: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Haydi bakalım.
3: Seveyim seni.
2: Haydi bakalım, sizler için yayındayım.
4: Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum.
2: Evet, sizler için yayındayım. Devam edelim.
5: Ayhan abi merhaba.
2: Merhaba.
5: Mustafa ben.
2: Buyurun.
5: Şimdi kısmen şöyle katılmıyorum.
2: Neden?
5: 19 yıllık evliyim, 40 yaşındayım. Düşünsene, tamam. Oturuyorsun. Karşı taraf diyor ki kayınbabam. Oğlum nasılsın diyor. İyiyim

0: Adnan Bey siz nasılsınız?
1: Evet.
0: Ne diyeyim yani, Adnan abi mi diyeyim, Adnan dayı mı diyeyim?
1: O Adnan'a bir de Adnan diyenler var, o da ayrı bir durum tabii de. Bu devam edin.
0: Oradan kaynanama dönüyorum. Nurhan Hanım siz nasılsınız? Hmm. Bence yanlış, hani anne baba demek lazım benim görüşüm.
1: Tamam
0: diyorum.
1: Peki. Böyle olması gerekiyor diyor. Devam edelim. Nur diyor ki evlenince soyadını alıyor ya, ne olmuş anne dese. Benim İngiliz gelinim var. Ha, siz Liverpool'da yaşıyorsunuz değil mi? İngiliz gelin ne diyor? Ondan sonra cuma gelinim diyor. Ha, anne diyor bana demiş. Bu ne var yani, bu insanlara zor geliyor. Ha, anladım. İngiliz gelinim bile böyle derken anne baba diye Türkiye'de zor geliyor demiş. Deniz bugün doğum günü Mardin. Deniz doğum gününü tebrik ediyorum. Nice güzel yaşlara. Buyurun.
2: Abi, Ayhan abi iyi akşamlar.
1: Buyurun.
2: Ben Giresun'dan Sinan.
1: Sinan.
2: Vallahi ben direkt konuya giriyorum ya. Bir şey yapılacaksa. Heh. Fındık toplanacak mı mesela?
1: Tamam, ne diyorsun?
2: Bize gelecek misiniz? Heh. Anne baba amca öyle bir şey yok. Anam da benim, babam da benim.
1: İsim söylemeden direkt görev söylüyorsun yani. Yapılacak işi söylüyorsun.
3: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
1: Bravo. Peki de öyle bir çözüm bulmuş. İzmir'den sevgili Firar kardeşim selamlar. Eşime de söyledim diyor. Kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle söylesin. Ben kayınvalideme gülüm diyorum. Tatlı bir lakap. Bana göre çok hoş. Onun da hoşuna gidiyor. Böyle buluşlar bulanlar da var bak. Kayınvalideye gülüm diyormuş. Mehmet diyor ki 4 atanın 4'ü de 1'dir, haktır diyor. Ayrım olmaz demiş. Eyvallah. Peki. 4 ata yani hem sizin anneniz babanız hem karşı tarafın annesi babası. Samsun'dan Ayla. Söylense ne olur diyor yani. Eşinizin annesini anne deyince diyor bir yeriniz mi eksilir diyor. Bana kızmayın, ne bileyim kadın öyle diyor. Bana niye çemkiriyorsunuz? Devam edelim. İskenderun'dayız Berna. İstek programı değil Berna ama eşinize ve size selamlar gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok mesaj geldi. Alacağız hepsini. Bir şarkı arası daha verelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: eski şarkılar da var. Güzeldi. Ersay Üner yorumuyla alışırım. Şimdi dostlar, İstanbul trafiğinden ben gördüğüm için bahsediyorum. Siz kendi kentinizden de bir haberler verebilirsiniz. %71'lik yoğunluk var. Bazıları Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçelim diye düşünüyor. O da doğru bir çözüm. Biraz uzun ama doğru bir çözüm eğer çok acil bir işiniz varsa. Fakat daha boş olmasına rağmen köprü üzerinde kaza meydana gelmiş. Olacak iş değil ya. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Anadolu istikameti. Orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı trafik geriye doğru yaslanmış durumda. Yani daha boş bir yolda bu kazalar nasıl oluyor? Geçmiş olsun tamam ama keşke olmasa. Geçmiş olsun. Önümüzdeki hafta pazar akşamından itibaren yine İstanbul için söylüyorum. Yağış geliyor. Valla Eylül ayındayız ama Ekim'i hissedecekmişiz. Onu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş gömlekli tişörtü onlar yeterli olmayacak. Mutlaka üzerinize bir mont almanız gerekiyor önümüzdeki hafta. Konuyla ilgili olarak... İzmir'deyiz Damla. Hanımefendiye katılmıyorum. Anne desen ne olur, baba desen ne olur. Kaldı ki arkadaşlarım anneme anne bile derler diyor benim arkadaşım. Onun dışında çarşı pazarda alışveriş yaparken pazarcılar da anne diye seslenirler. O öyledir, bizim geleneğimizde var, onu hemen söyleyelim. Mesela yaşça bizden büyük olan birini gördüğümüzde o anda bir şeye de ihtiyacı varsa, sizden bir destek bekliyorsa, anneciğim şöyle gel, anne şöyle der dersiniz yani. Bu genellikle bizim geleneğimizde vardır. Baba şöyle gel dersin falan. Dediğiniz doğru. Çok saçma bir düşünce demiş İzmir'den Damla. Peki. Eskişehir'den Gülden, işte böyle kafalardan dolayı eskileri özlüyoruz demiş. Peki. Bir dinleyicimiz bana kızmış. Mesajımı okumadınız, ben de sildim diyor. Çok mesaj var. Yetişemiyorum, ne olur kusura bakmayın. Bazen denk gelebilir. Son bir görüş daha alalım. Sonrasında artık konuyu toparlayalım. Engin Bey.
1: Ayhan Bey, kolay gelsin. Kayınvalidemize, kayınpederimize anne baba demek bence çok uygundur. Sonuçta onlar da eşimizin annesi babası olduğu için anne ve baba denmeyi hak ediyorlar bence. İyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah. Bu da konuyu toparlayıcı bir mesaj olsun. Şimdi anne ve baba denme anı, o başlangıç anı da çok önemli. Çöpçüler Kralı filminden gidelim isterseniz. Orada kanaat gidiyor, artık kanaat veriliyor. Baba ve kardeşler Abdi'ye kızı verecekler. Ve o anda işte o anne baba mevzu başlıyor.
2: Sana davadım değil mi?
3: De baba.
0: İlk anne baba. Sonrasında arıza çıkacak çünkü.
3: Baba.
0: Baba. Babacığım.
3: Baba.
0: Ha?
3: Babam benim. Babacığım.
0: Sonrasında sıkıntılar oluyor. Bir kere daha hatırlamış olduk. Kemal abi selamlar.
4: Çok teşekkür ederim canım benim.

0: konuştuk, güldük, eğlendik. Şimdi bu akşam Uluslar Ligi'nde ilk maçımız var. Milli heyecan. Türkiye ile Fransa karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te. Ve sevgili Emre, şu anda ekibimizden Emre stadyum önünde. Emreciğim merhaba.
1: Merhabalar Ayhan abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Kocaeli'den selamlar.
0: Eyvallah. Nasıl ortam şu an? Seyirciler gelmeye
1: abi,
0: başladılar mı?
1: Ortam şu anda, kapılar yeni açıldı. Taraftarlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor.
0: Güzel.
1: Tabii iş günü olduğu için insanlar yavaş yavaş işten çıkıp direkt mesai bitirip buraya gelmeye başladılar. Şu an itibariyle stadın etrafında davullar, zurnalar çalıyor. Bir milli maç heyecanı var.
0: Hadi bakalım inşallah. Hava durumu nasıl? Yağmur falan var mı oralarda?
1: Yok, hava durumu yok. Hava durumunda yağmur görünmüyor şu an itibariyle. Hava düne göre çok daha iyi. Tam maç oynamaya müsait bir hava var. Akşam saatiyle hafif bir esinti de başladı.
0: Evet.
1: Yani terletmiyor da güzel bir hava var.
0: Anladım. Şu anda ben de Aspor ekranına bakıyorum. Fransa milli takımı kamp yapacağı otelden otobüsle birazdan ayrılıyor. Siz de görevdesiniz, en azından takip edersiniz.
1: Evet. Biz de şu anda stadın önünde Fransa takımını bekliyoruz zaten.
0: Onlar şimdi çıkacaklar. Evet. Bizim milli takım geldi mi?
1: Yok, bizim milli takım Fransa ile aynı anda gelecek.
0: Aynı anda gelecek.
1: Bir 10 dakika sonra takımlar otelden çıkacak ve stada ulaşmış olacaklar.
0: Stadyum yeni bir stadyum değil mi?
1: Stadyum yeni bir stadyum. Yani şöyle 5-6 seneli bir stadyum.
0: Tamam.
1: Yeni yapılmış bir stadyum.
0: Çok kompakt
1: bir stadyum. Yeni, gelişmiş. Teknolojik olarak da çok rahat bir stadyum.
0: Anladım.
1: Kocaeli'nde hava da çok iyi. Milli takımımızın Uluslar Ligi A Ligi grubunda ilk maçı Fransa ile oynuyoruz.
0: Evet.
1: Muhteşem bir heyecan var. Kocaeli halkı milli takımı da izlemek istiyor.
0: İnşallah.
1: Aynı zamanda Fransa milli takımının yıldızlarını da izleyecekler. Mbappe, Olis, Dembele gibi yıldızlar da var. Burada çok güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah A grubuna galibiyetle başlar.
0: İnşallah.
1: İtalya maçında 6 puan alıp ilk 2 maçı kapatmayı düşünüyoruz inşallah.
0: İnşallah, hadi bakalım. Sen güzel dileklerini ilettin. Artık gerisi Kocaeli'de yaşayan vatandaşlarımızın, orada milli takımımızı güzel bir şekilde şöyle desteklesinler. Bu karşılaşma saat 21.45'ten itibaren ATV ekranlarında. Emreciğim kolay gelsin. Yarın görüşürüz artık.
1: Görüşmek üzere abi, iyi yayınlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival

0: 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249

0: meslek doğasında var.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Evet sevgili dostlar, İdefix'te alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor. Grup alışverişi. Peki grup alışverişi nasıl çalışıyor? Çok kolay. Beğendiğiniz bir ürünü sınırlı süre ve stoklarla sunulan grup alışverişi fırsatları arasından seçip hemen oradan satın alıyorsunuz. Ardından kampanya detay sayfasından hedeflenen ürün satış adedine ne kadar yaklaşıldığını anlık olarak da takip ediyorsunuz. Şimdi sıcacık kahvenizi hazırlayacağınız espresso makineleri, ev tekstil ürünleri, süpermarket ihtiyaçlarınız, otolastikleri, kombi ve kurutma makineleri. Grup alışverişinde yüzlerce üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. Beğendiğiniz ürünü gördünüz mü? Grup alışverişine katılın ve ürün linkini arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da katıldıkça hedeflenen ürün satış adedine ulaşmak hızlanır. Hedefe ulaşıldığında ürününüzü avantajlı fiyatıyla satın alabilirsiniz. Birlikte almanın avantajını keşfetmek için İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Vay be, zaman geçti. Ben de yayından sonra eve giderim. Ayakları bir uzatırım şöyle. Açarım ATV'yi 21.45'te. Milli takımın maçı var. Şimdi Fransa'da da çok özel futbolcular var. Onları da izleyeceğiz. Bizim çocukları da bir izleyelim. Dünya Kupası'na çok keyif vermediler. İnşallah burada iyi bir başlangıç yaparlar. Kocaeli halkı güzel bir şekilde destekleyecektir. Buna da eminiz. Az evvel Emre ile de konuştuk zaten. Dostlar, günün özel şarkıları birazdan başlayacak. Hatta açılışı Emrah'la yapacağız. Emrah'ın yeni şarkısı Çıkmaz Dayım. Ben çok beğendim. O şarkıyla açılış yapacağız. Sonra yol nereye giderse artık diyelim. Günün özel şarkıları birazdan başlayacak saat tam 7.30'dan itibaren.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasap

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: aslında var.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: günün özel şarkıları başlıyor. Saat 5'ten bu yana güldük eğlendik ama benim de dinlenme ihtiyacım var. 3 saatlik bir yolculuk. Şu an yoldasınız zaten. O yüzden biraz şarkılara bırakalım kendimizi.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyin, bir başkasına

Emrah'ın yeni şarkısı, ben çok beğendim. Ne varsa eskilerde var diyenler için kendi tarzında şahane bir şarkı olmuş. Funda Arar'la devam edelim. Sonrasında yol nereye devam ederse.

Biraz da 90'lar geriye dönelim iki şarkıyla. Önce Çelik, hemen ardından Fatih Erkoç. Onlarla bütünleşen iki özel şarkı. Şimdi Hercai'yi dinleyeceğiz. Hemen ardından Anı gelecek. Fatih abinin yorumuyla, Fatih Erkoç yorumuyla.

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda kavuştuk çok şükür. Koşturmayla, kendi derdin ve başka dertlerle uğraşmakla, arkadaşlarla sohbet muhabbetle, çoluk çocuk ve işle güçle derken yine akşam oldu ve yine inzivamıza çekilme vakti geldi. Belki de gün içinde en az kendinle uğraştın. En az kendini dinledin. En az kendin için bir şey yaptın. Şimdi o en azları en çok yapma vakti sevgili dinleyenler. En çok kendini dinleme, en çok kendine iyi gelme vakti. Çayınızı kahvenizi alıp konuşlandıysanız pencere kenarı mı olur? Artık hırkalı bir şekilde tabii ki. Balkonlar mı olur bilmem. Başlayalım şöyle güzelce birbirinden güzel şarkılarla güne güzel bir veda etmeye. Ve hoş gelin.

Hep keşkesiz bir hayatın hayalini kuruyoruz ve keşke dememek için bir mücadele içindeyiz aslında. Umarım da hiçbir zaman demeyiz tabii ki. Ama keşkeleri düşünürken bir de iyi kileri unutmamak lazım. Mesela iyi ki o yollardan yürüdük sevgili dinleyenler. İyi ki o çiçekleri ektik mesela. İyi ki hata yapmak bizi hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı. İyi ki sevdik ve iyi ki de saydık. İyi ki çabaladık, emek verdik. Hiçbiri için pişman olmamak gerekiyor. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür de etmek gerekiyor. Bu sanırım en önemli hem kabullenme, hem sahiplenme, hem de yüzleşme oluyor. Düne dair acı tatlı yaşadığımız her tecrübe bugünkü bizi inşa etti. Ama dileğimiz tabii ki bundan sonra hep iyi kilerle süslemek, hayatın her bir detayını. İyi kileriniz çok olsun.

Hedef alıp fırsatla özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurum.

0: kirletmeyeceğim seninle.
1: Sıklıkla tekrar ediyoruz. Sevdiklerinize sevginizi gösterin. Ayağım. Göstermek dışında bunu bir de cümlelerle de söyleyin diye. Aslında sevginin bin bir türlü yolu var. Sizcesi, bencesi, herkescesi aslında. Ama sevgi diyoruz ya, onun uğrunda bir emek de istiyor değil mi? Al Yazmalım filmini hatırlarsınız. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ama o emek kişiden kişiye göre değişebilir. Farid Farjad diyor ki, sevmek sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil, sıradan şeyleri hassasiyetle yapmaktır. Sevdiğinize hassasiyetle yaklaşın sevgili dinleyenler. Özen göstermenin inceliği bu işte. Sevginin de en güzel göstergesi.

Mutluluk nedir diye sorsam hemen hemen hepimiz farklı noktalarda mutluluğu tanımlayabiliriz. Ama bu kimi büyük mutluluklar, kimi küçük olmakla beraber büyük mutluluk etkisinde olan aktiviteler olabiliyor. Hafta sonu geliyorken hem siz kendiniz için hem de sevdikleriniz için sizleri mutlu edecek etkinliklerde de bulunun sevgili dinleyenler. Sadece el ele bir yürüyüş yapmak bile, gerçekten hiçbir şekilde konuşmaya ihtiyaç duymadan yürüyüş yapmak bile iyi gelebiliyor insana. Çikolata yemenin mutluluk verdiği paylaşılır ya çok fazlasıyla. Onun gibi adeta mum ışığında oturmak bile mesela mutluluk sebebi. Bir akşam bunun organizasyonunu yapabilirsiniz bence. Oturun, mum ışığında sohbet edin. Gerçekten bunu bir deneyin sevgili dinleyenler. Ya da gün batımında gökyüzünü izlemek. Mutluluk kaynağı. Kahve seviyorsanız şayet mesela yeni çekilmiş kahve kokusu. İnanılmaz bir mutluluk kaynağı. Öte yandan radyoda en sevdiğin şarkının çalması bile bir mutluluk kaynağı. Demem o ki sevgili dinleyenler, mutsuzluktan çok fazlasıyla şikayet ederiz ama mutlu olmamız için gereken birçok şey varken görmeyiz. Görün sevgili dinleyenler ve mutlu olun.

sarılıyoruz, anlatmadıklarını da paylaşıyoruz. Mesela mecbursunuz biliyor musunuz kendinize iyi etmeye? Mecbursunuz. Kendinizin hekimi olmaya mesela mecbursunuz. Bedeninize iyi bakarak. Biliyorum zor ama tökezlemememiz gerektiği bir kısımdayız aslında. Yani kimsenin elini beklemeden, Rabbinin yardımıyla kendine dayanarak kalkmalısın. Çoğu zaman unutuyoruz gerçi ama hatırlatalım kendimize. Burası dünya. Bir gün mutluluğun zirvesini yaşayıp ruhunuz alalara yükselse de ertesi gün adeta yerlerde hissedebiliriz de. Bu daralma hali olmasa acaba insan hatırlayabilir mi edebiyat yurdunu? Ne bileyim, bilmiyorum. İşte ömür dediğimizde bu olsa gerek sanırım. Dünyevi ihtiyaçların, arzuların, ihtirasların olsa da her şey kocaman bir nasip aslında. Kaderimize rıza gösterelim ki vaktin hayra tebdil olsun. Çabanız da gönlünüzce nihayet ersin sevgili dinleyenler.

Bazen sadece izliyorum insanları. Şöyle bir geriye durup baktığınızda aslında her biri beden dilleriyle, bakışlarıyla bir şeyler anlatıyor. Derinden kurulan hayalleri olanlar var. Hiç yitirilmeyen umutlarını yüzünde tebessümle taşıyanlar var. Yılmadan çabalayanları, tüm uğraşlarına rağmen mağlup olanları, elini bile kımıldatmadan galip olanları görebiliyorsunuz. Tevazu ehli olanları fark edebileceğiniz gibi kibrinden başını bile çevirmeyenleri de çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Anlaşılması zor olan kısımsa sevilmese de sevenleri mesela. Sevdiğini anlıyorsunuz da sevilip sevilmediği meçhul. Ya da umursanmasa da umursayanları. İnsanlar tarafından pohpohlananlar mı dersiniz? Yalnızlığa terk edilenler mi dersiniz? Ne bileyim, minicik bir hediyeyle gözü yaşaranları, milyonlarına rağmen nankörlük edenleri ya da kendinden kaçanları, hatta kendinden göçenleri, sabredip kavuşanları fark edebiliyorsunuz. Bazen sadece izliyorum insanları.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

hayaller dolu, dökülen gözyaşlarım, ezikliği kalbimde, yaşanmış tüm aşklarım.

acı ağıtların, tüm ay kırışlarının hissetmek ister.

Bize ne gerek biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Yolumuza yoldaş, sırrımıza sırdaş, hali halden anlayan bir haldaş gerek aslında. İnsan bir başkasıyla tamamlanmak istiyor. İnsan sesinin yankısını bir başkasında duymak istiyor. İnsan paylaşmak istiyor sevgili dinleyenler. Ne paylaşılmayan hüzün hüzündür, ne anlatılmayan sevinç sevinçtir. Adeta insan varlığını bir başka insanda da teyitlemek istiyor bazen. Elbette insan kendisini yetmeyi bilmeli. Bunu sıklıkla söylüyoruz zaten. Elbette insan yalnız da yaşayabilmeli. Ancak bir başkasına olan ihtiyacın varlığı da inkar edilmiyor sanırım, değil mi? O bir başkası bulunmuyorsa olunmaya niyet edilmeli tabii ki. Allah yolunuza yolunuzu kolaylaştıracak, şükrünüzü artıracak, ömrünüze huzur katacak yoldaşlar, haldaşlar, sırdaşlar çıkarsın. Omzunda dinlendiğiniz insanlar ömrünüzden eksik olmasın, değil mi? Ama siz de bir omuz olun birilerine. Ki omuz olsun birileri de size.

geçmişteki bizle şu anki bizin arasında çok farklılıklar var. Önceden olsa mesela yürümekten asla bıkmayacağımız yola artık adım bile atmadığımız oluyor. Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Yaşananlar zamanla bizi yoruyor aslında. Hani tahammül elbette güzel bir durum ama her sabrın da bir sonu var sevgili dinleyenler. Tabiri caizse sabır da yoruluyor. Artık ne eskisi gibi biz oluyoruz ne de olmayan için uğraşıyoruz. Bu durumlara inancımız bitince de tabii ki biz de aslında bir nevi bitiyoruz. Kaybetmekten korkmaz hale geliyoruz çünkü bırakıyoruz sevgili dinleyenler. Bazen ben bunu çok sıklıkla tekrar ederim. Siz de haftada bir ya da iki haftada bir maksimum kendinize bir zaman ayırın ve daha önceki siz de şu anki sizin değerlerini, davranış farklılıklarını bir kendiniz baş başa yorumlayın. Neler çıkacak acaba? Bu kendinizi tanımaya ve tanımlamaya da aslında çok güzel bir destek olabilen bir durum. Kendinizi tanıyın. Zaten başkalarına tanıtmakla uğraştık ama başarılı olduk olamadık bunu bilmiyorum. Ama kendimize yabancılaşmayalım.

Biz farkında oluyoruz da onlar farkında olmuyor ki gidiyoruz. Tatlı bir vedayla, çok da gürültü yapmadan, kırmadan, dökmeden, usulca, derinden bir sessizlikle gidiyoruz. Hayatlarımız yakınlarımızın yabancılıklarıyla kuşatma altında adeta. Ne içi dolan dostluklar, ne içi dolan akrabalıklar mevcut baktığınızda bazen. Yakınlar adeta uzak olmuş ama uzaklar da yakın. Ben varım, seninleyim diyenlerin varlığı böyle sıra sıra adeta. Halbuki çoğu vakit cismen bile olmuyor, olunmuyor. Hakikaten hakiki insana, samimiyete olan susuzluğumuz böyle çöldeki susuzluğa denk adeta desek yeridir. İş işten geçince de kıymete biniyorsunuz. Veda edince vefayı hissediyorsunuz. Bilmiyorum ki neden sevgideki bu cimriliğimiz. Bilmiyorum neden ihtiyacımız olduğu halde kimseleri görmemekliğimizdeki ısrarımız adeta. Bilmem. Neyse, çok ses çıkarmadan usulca ve yavaşça gidiyoruz. Kimi hayatlarda da var gibi gözüküyor fakat çoktan uzaklara yerleşmiş oluyoruz.

Bu gece haftanın son ay ışığı nöbetinde gecemizin ay ışığı nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı hayacak. İncecik bir çiselti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün

yağmıştır. Yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte, bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem, kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik. Yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın?

Sen kapımı anahtarsız açan, sen ismi ağzımı yakan, sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yolum. Sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın dip sesi. Sen yanağıma açılan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersen açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

olur ya, belki dinlersin diye söylüyorum bunları. Çünkü sana söyleyemediğim çok şey bıraktın içimde. O kadar yarım kalmışım ki sana, dilediğim gibi sevemedim ben seni. Hep bir mesafe vardı. Sana uzanmaya çalıştıkça duvarlar örüldü. Bazen verdiğim mutluluklar bile emanetti bana. Sen her ne dersen de buna. Benim eksik mutluluğumdur hepsi. Beni sev istedim. Hayatında olduğum birinden bunu istemem fazla mıydı ya da çok mu zor geldi bilmiyorum. Benim ol istedim. Beni sev istedim. Bunun için çok dua ettim. Her gece uyumadan önce dua ettim. Uykumda bile. Sen benim kabul olmayan en masum duamsın. Şimdilerde tek bir duam var. Seni yüreğime koyup kaderime yazmayan Allah'ım, aklımdan da silip çıkarsın. İsmini paylaşmamı istemeyen bir dinleyicimizin Ayşan'ı dinlerken yüreğini döktüğü bu güzel satırları sizlerle paylaşmak istedim sevgili dinleyenler. Onun için tek duam şu olacak. İnsanın duası kabul olsun demekten başka elinden bir şey gelmiyor aslında ama hak ettiği sevgiyi, aşkı, hak ettiği huzuru yaşamasına da dualayacağım. Hem onun için hem hepimiz için.

Çok karanlık, çok karmaşık, çok kalabalık, çok sensiz, çok çekilmezdi buralar. Senden önce. Senden önce kaybolmuş ama yine de aramaktan vazgeçmeyen bir ben vardı. İzini sürdüğüm şeyi biliyordum. Müzik notaları yörüngesinde, mavi gökyüzü önderliğinde adım adım tarıyordum.

evreni. Aşka inanıyordum. Aşksızlara inat. Bir fotoğrafta denk gelmek, başka suretlerde. Bir filmde izlemek, başka bedenlerde. Bir şarkıda dinlemek, başka sesle. Bana hep umut tazeletiyordu. Vazgeçmiyordum. Vazgeçmememi söylüyordu her şey, farkında olmadan. Sonra sen çıktın karşıma. Çok tanıdık ama bilmediğim, henüz bilemediğim, ama daha önceden biliyormuşum hissini veren sen. O izi bulduğumu hissettiren sen. Sen bana bir bakıyorsun ya, bir rüzgar esiyor sanki o anda. Sarıp sarmalıyor bedenimi içten dışa ve alıp götürüyor buradan başka diyarlara. Ve o başka diyarlarda havalar o kadar güzel ki, biz o kadar mutluyuz ki orada. Ve orada hava sağanak yağmurlu, en sevdiğinden hani. Ve benim de sen sevdiğin için en sevdiğimden. Güneş havada değil ama yüreğimizde doğuyor orada. Ne yaptın bana biliyor musun? Kendimle aramı düzelttin. Meğer ben ne güzel bir yürek taşıyormuşum. O yüreği hissetmemi sağladın. İzlediğim yolum kalbineymiş. Anladım. Boş bir kumsalda sen adım attıkça, silinse de izin her dalga vurduğunda, benim bulmak için can hıraş takip ettiğin, sen güldükçe göremesem de bende de beliren şey, sen üzüldüğünde bilmesem de içime düşen sızı, sevda bağıymış bunun adı. Ben vazgeçmeyerek, sen isteyerek, fark etmeden ördüğümüz sevda bağı. İzi kalmış her yaşadığımız şeyin o bağ üzerinde. Ve nihayet başıma sen geldin. Ben zaten hep sendeydim. Artık sadece izimdeyim. Kalbimin en güzel eseri. Bu iz hiç gitmesin.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz de vardır belki. Bundan sonra hafta sonlarında da beraber oluyoruz. Her cumartesi saat 11'den 14'e hafta sonu frekansında Radyo Turkuaz'da ben Uğur yine sizlerle birlikte olacağım. O yüzden yarın sabah 11'de tekrar kavuşmak üzere.

0: İstanbul'um.
1: Radyo Turkuaz.
0: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.